ardıma bakmadan giderim canım. Biliyorsun seni hep mutlu görmek tek dileğim oldu, biliyor tanrım.

Yabancı gibi durma karşımda. Hani sevdiğindin, bildin mi beni? Erirdi yüreğin bir bakışımda. Tutup bir kalemde sildin mi beni? Unuttu diyorlar senin ismini. Unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine atıp resmimi. Yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni?

sevdiğin yaktın mı beni? Yaktın mı beni? Kaçayım diyorum alıp başımı. Kimseler görmesin gözcüm.

yaşlarımı, ne yapayım sensiz yarınlarımı, vefasız sevdiğim, duydun mu beni? Unuttu diyorlar senin ismini, unuttu diyorlar senin sesini. Ateşler içine, ateşler içine atıp resmimi, yaktın mı vicdansız, yaktın mı beni, yaktın mı beni?

kimse dolduramaz inan yerini. Bu şarkıda aşkımızın yerini. Hiç düşünme mecnun muyum derimi. Bir tek dile.

0: damar denince damarın tek adresi
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye sonra. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçilik.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak, verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bari. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gerek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Erken kalkanlara günaydın, erkenden yollara koyulanlara günaydın. Günde Mersin FM Radyosu'nda.
1: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası programıyla başlayanlara günaydın.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Henüz uyanamayanlara günaydın. Yataklarından kalkamayanlara günaydın. Yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlara günaydın. Yollarda olanlara günaydın. Sol el direksiyonda, sahili viteste, gözü yolda, kulağı Tolga Dünyası'nda olanlara günaydın. Ona da günaydın, şuna da günaydın, buna da günaydın. Canlarım benim, iş başı yapanlara da günaydın. Bugün çalışası olmayanlara da günaydın. Bugün yola koyulamayanlara da günaydın. Canlarım benim, bu programı bayram sabahında tesadüf ederek dinleyenlere de günaydın. Normalde biz programı bayram arifesinde yapıyoruz. Daha bayrama var.

adına adım adım yaklaştığımız şu günler. Bayram hazırlığı, bayram telaşı, bayram temaşası yapanlara da günaydın. Canlarım benim. Biliyorsunuz bayram tatili toplamda 9 gün oldu. 2 hafta sonra dahil edersek. Normalde bayramın kendisi 4 gün. Bir de bunun arifesi var. Yarım gün, 4,5 gün. Hafta içine denk gelen 1,5 günde idari izin sayıldı. Memurlar için söylüyorum. Hafta sonuna gelen 2-2 4'ü de birleştirince toplam 9 gün oldu. Bu tabii ki de devlet memurlarına mahsus bir şey. Ama devlet memurlarının hepsi değil. Mesela sürekli hizmet halinde olan polislerimiz, askerlerimiz, sağlıkçılarımız bundan yararlanamıyor. Onlar nöbet sistemine göre devam edecekler hizmete. Ama yani devlet memuru ve memur statüsünde işler, bir de ağır şeyler var ya, kurumsallar. Yani biz tam kurumsalız. Devletin dediğini tamamen uygularız falan diye diyen firmalar, onlar da yapabilirler yani. Yani şimdi baktığımız zaman bu programı bizler bayramdan önce canlı yayınlıyoruz ama bayramın ikinci gününü sabahında dinleyenler var. Bayram öncesinde dinleyenler, bayram planı yapanlar. Almazsa Arife gününden çıkarız bacanak falan deyip de program yapanlar varsa, yola koyulacak olanlar varsa, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar dilerim. Aman diyeyim, trafik kurallarına uyalım, uyumayanları uyalım. Bayram gibi bir bayram olsun. Ağzımızın tadı bozulmasın. Yani Allah esirgesin, Allah korusun. Bu son bayramımız ya da bayramınız olmasın. Kurallara uyalım. Dinlenerek çıkalım yola. Çok fazla hız yapmayalım. Felaket sürattir. Sürat felakettir biliyorsun. Onun dışında rutin bayram hazırlıkları tahmin edebiliyorum. Özellikle bahar mevsimi olduğu için hanımların hem ev bahar temizliği hem bayram temizliği. İşte beylerin hem kurban pazarı, hem aynı zamanda işte mangaldı, satırdı, bıçaktı falan Bilenit Bey'de. Hem aynı zamanda hayvan pazarı ziyareti falan derken işte öyle ya da böyle bir şekilde hayırlısıyla bayrama kavuşacağız inşallah, kazasız belasız. Sorunsuz, problemsiz bayram atlayacağız. Mutlu bayramlar Mersin. Mutlu bayramlar Adana. Mutlu bayramlar Hatay. Mutlu ve hayırlı bayramlar olsun. Canım Türkiye'm, canım dinleyicim.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde hazırlanan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Canlarım benim.
2: Ben yine
1: ne durumdayız? Hem bayram arifesi hem de yaz arifesinde ne durumdayız? Canlarım benim, adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz ama aynı zamanda Kurban Bayramı'yla beraber yapacağımız 9 günlük bayram tatili sonrasında adım adım yaza da yaklaşıyoruz. Tabii canım, Kurban Bayramı'nın ritüelleri belli. Kurban Bayramı'nın dini vecibeleri belli. Kurban Bayramı'nda Müslüman'ın görevi belli. Kurban Bayramı'nda gücü nispetinde gücü olanlar inşallah kurban ibadeti yerine getirecek. İnşallah kurbanlıklarını önceden seçecek. Kesim tarihini verilecek. Allah kısmet ederse kesim gününde girecek kurbanı inşallah. Daha önce belirtildiği üzere, talimetli üzere kurbanını kurban edecek. Bunu biliyoruz. İnşallah kurban kesecek olanlar da öğretildiği ve anlatıldığı gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak. Hani bayram paylaşmaktır biliyorsunuz. Ramazan bayramının fitresi var, zekatı var. Kurban bayramında da kesilen kurbanın etlerinin dağıtımı var. Bunların hepsi inşallah yerine getirilecek. Küçükler büyüklerin ellerinden öpecek. Büyükler küçüklerin gözlerinden öpecek. Yine bayram harçlığı ritüelleri olacak. Yine bayram namazı, bayramın olmazsa olmazı. Sonrasında kabristan ziyaretleri. Ondan sonra büyüklerin ziyaretleri derken inşallah bayram gibi bayram olacak ya. Ya bizim çocukluğumuzda bayram biraz daha böyle sokakta şeydi. Çatapat mevsimi sezonu falandı yani. Hala devam ediyor mudur, hala var mıdır bilmiyorum ama çatapat mevsimi, böyle bayram günlerinde mahallede kapının önünde böyle yine çatapat patlatanlar falan var mı, hala devam ediyor mu ya? Harbiden yani şu anda o günleri yaşamak, o günleri yad etmeyi isterim. Gerçekten de şu anda hani bana deli denmeyeceğini bilsem mahallede inip de yani çatapatın ne oldu biliyorsunuz değil mi? Duvara sürtünce böyle bir şeyler çıkıyor falan. Ya sadece çatapat olarak düşünmek lazım aslında. Yani bunun şeyi var, mantar tabancası pat pat falan böyle. Uçuna bir tane mantar şeyi koyuyorsun falan, çivili zaten. Bizim dönemde kız kovalayan vardı, hala var mı kız kaçıran falan der. Ufak füzeler vardı, mini minnacık, bile hatırlıyorsunuzdur. Hala bunu yapanlar var mı, bunu uygulayanlar var mı ya? Nedense ben de böyle bir yapasım geldi. Nedense böyle bir benim de içimden geldi. Nedense ben de böyle bir eski günlere gidesim geldi. Vay be, neydi yani değil mi? Öyle ya da böyle bayramı da geride bırakacağız. Bayramın hemen sonrasında Allah kısmet ederse sonbahar mevsimi bitiyor, yaz mevsimi giriyor. Yaza hazır mısınız değil misiniz bilmiyorum. Yaz davetli mi geliyor, davetsiz mi geliyor bilmiyorum ama yani geçen sene hemen yaz biter bitmez ay yazı çok özledim. Keşkem yaz olsa, keşkem yaz gelse, keşkem yaz bitmese falan diye storyler paylaşanlar işte istediğiniz oldu. O yaz geri geldi. Gelmez sanıyordunuz. Ama işte bakınız yaz geldi. Peki siz yaza hazır mısınız? Yani yaz geldi ama hani o geçen sene plajlarda, kumsallarda, havuz başlarında verdiğiniz pozları verebilecek misiniz? Geçen sene plajlarda, kumsallarda, havuz başlarında

0: verdiğiniz pozları, benim poz verirken giydiğiniz mayoları, bikinileri, bu sene girebilecek misiniz? Siz mi bikinin içine gireceksiniz? Bikiniyim, siz mi giremezsiniz? Ya istenmeyen kilolarınızın kurbanı mı olacaksınız, yoksa bizim kilo sorunumuz yok Tolga'cığım, biz her türlü gireriz, hazırız yaza diyenlerden misiniz? Hani genelde böyle yaz yaklaşırken insanlar biraz daha şey olurlar böyle. Yani lan yaz geldi ama daha hazır değiliz, niye bu kadar erken geldi falan gibi olabilir. Evet, önümüz yaz ama yazdan önce bir bayramımız var. Kurban bayramımız var.
1: Mübarek şeker bayramınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun benim Kadir Şinas dinleyicilerim ve seyircilerim. Daha nice bayramlara inşallah sıhhatle, huzurla ve güzel yarınlarla ulaşırız. Dileğim bu hepiniz için. Her zaman olduğu gibi en engin sevgilerim, en derin saygılarım yine sizler için efendim. Evet, şeker bayramınız şeker gibi geçsin. Ondan sonraki günleriniz de öyle. Var olun, sağ olun efendim. En güzel temennilerimi lütfen kabul buyurunuz. Saygılarımla.
0: Burada şöyle bir problem var, onu söyleyeyim. Birincisi şeker bayramı değil, Ramazan bayramı. Yani öyle bir karışıklık olmuş. Birincisi dini Müslüman'da, Müslüman aleminde, Türk tarihinde şeker bayramı diye bir bayram hiç olmamış, hiç yaşanmamış. Şeker bayramı diye bir bayramın varlığını biz hiç bilmiyoruz. Birincisi o, yani gerçeği, şeker bayramı diye lanse edilen bayram aslında Ramazan bayramı. İkincisi zaten önümüzdeki bayram. Hani bu programın dinleneceği gün zaten şeker ya da Ramazan bayramı da değil, kurban bayramı yani. Kurban bayramı. Ya programı bayram öncesinde canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz ama şu an bayramın ikinci gününün sabahı.

Yani Kurban Bayramı sabahında ne yapıyor olacağımızı bilmiyorum ama ben de Sly Rhyme yapacaklardan bir tanesiyim. Allah kısmet ederse Sly Rhyme'e doğru yolculuk yapacağım. Biliyorsunuz ki bu dinlediğiniz programı Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizde dinliyorsunuz sizler. Ben de cennet vatan, güzel ülkem Türkiye'nin başkenti Ankara'dan yapıyorum. Bu şu anlama geliyor. Allah nasip ederse bayram arifesinde ben de yola koyulacağım. Allah nasip ederse bayramda ben de Sly Rhyme'de, yani memleketimde, yani Mersin'imde olacağım inşallah Allah'ın izniyle. Ya bayram sabahında Mersin'de olacağız ve muhtemelen bayramda bayramı bayram gibi yapacağız. Ya Allah kısmet ederse inşallah bayram sabahı bayram namazıyla başlayacak. Akabinde ve detayında kabristan ziyaretimiz olmazsa olmaz. Sonra işte kurban vecibemiz derken Allah'ın izniyle bayramı bayram gibi yaşayacağız. Büyüklerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla, ailemizle, ailelerimizle. Canlarım benim. Yani Kurban Bayramı'nın ikinci gününün sabahı, hayırlı sabahlar olsun. Güzel programımızı Mersin dinliyor dedik ama Adana'dan dinleyenler de var. Adana'nın Seyhan'ı, Ceyhan'ı, İmamoğlu, Yüreğir'i, Yumurtalı, daha sayamadığımız ilçeleri Tolga Dünyası'nı dinliyor. Adana'da üniversite arkadaşım var, Ali abimiz var. Bak düşünsenize, ben bir üniversite okumak için yaşım bayağı geç var. Geç yani. Yani bu şey, hani bir diplomam daha olsun. Hani boş duracağım ama bir en azından işe yarayayım mantığında yaptığım bir eylem. Hani düşünebiliyor musunuz? Ben zaten geç yaşta bir üniversite daha okuyorum. Ali abi dediğime göre o daha da geç yaşta okuyor. Evet evet sevgili Ali Tran. Adanalı Ali abi. Üniversite arkadaşım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden. Sevgili abim Ali Tran da radyo başındaymış. Günaydınlar diyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Mutlu bayramlar diliyor tüm Türkiye'ye. Ben de üniversite arkadaşım Ali abi başta olmak üzere. Murat abiye, Suay, Hanife, Şerife, Aslı, Kübra. Şimdi hepsi ismi aklıma gelmeyecek, çağır diyeceğim ha. Nisa var. Ondan sonra var, var ya birkaç arkadaş daha vardı ya. Fatoş var. İbrahim abi var. Veysel Bekir var. Tüm Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin alayını hadi. Tamam mı? Hayırlı sabahlar. Sonra diyor Aymin'i unuttum. Tamam lan hangi birinize yani? Nasıl verin? Yazmak lazım bunları ya. Ali Turan dedik. Ali Gezen de radyo başında. Ama bu üniversiteden arkadaşım da bir esnaf arkadaşım Ali Gezen. Ya tanırsınız ya. Cin Ali var ya. Ya tanırsınız ya. Aksesuarcı Ali var ya. Ya bilirsiniz ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen. Hani biz Cumali Usta'ya diyoruz ya 31 yıllık tecrübesiyle diye. Ali Gezen'in de 31 değilse bile bir 25 olmuştur herhalde ya. Yani bir 25 yıllık tecrübe olmuştur ha. Dükkanda nereden baksan bir 10 yılı falan devirmiştir herhalde ya. Bak işte tüm bunları unutuyoruz, hasbihal etmiyoruz ya. Oturup da muhabbet etmiyoruz ya, tüm bunları unutuyoruz işte. Ali'nin meslek hayatı kaç yıllık, dükkanı ne zaman açtı? Canlarım benim. Öncelikle bayram sabahı dinlediğiniz gün muhtemelen tek oto aksesuar kapalı. Esnaflar muhtemelen dinleniyor olur. Onlar da bayram yapıyor olur. Ama bayramdan önceki süreçte her marka ve her model araçlarınızın her türlü aksesuar ihtiyaçları tek oto aksesuar ve güzellik merkezinde. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi. GMK Bulvarı Yeni Adliye dönüşünde köşe başında. Sevgili Ali Gezen'e ve ailesine ve çalışanlarına ve dostlarına ve müşterilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar ve mutlu bayramlar olsun inşallah. Bayramınız ve bayramımız kutlu olsun. Kayaların Mehmet radyo başında. Şimdi Mehmet Kaya'ya baktığımız zaman esnaf desen evet esnaf. Memur desen evet memur da sayılır. Kurumsal firma çalışanı desen evet kurumsal firma çalışanı. Beyaz yakalı desen evet beyaz yakalı. İşçi desen işçi hepsi var Mehmet Kaya'da. Yani işte önümüzde bir 9 günlük bayram var, tatili var.

ya. Şimdi Ali Gezen ve esnaflar bunun hepsinden yararlanamayacak. Bayram günleri inisiyatif alıp belki israr edebilir ama Mehmet Kaya muhtemelen resmi tatil ya, ders mi olurmuş, kurs mu olurmuş ya, resmi tatil sınav falan olmaz ya diyecektir. Muhtemelen Mehmet Kaya hani öğretmen ya, direksiyon öğretmeni ya, sürücü kursu direksiyonu eğitmeni ya. Muhtemelen Mehmet Kaya 9 günlük tatilden nasiplenecek olanlardan günaydın diliyor. Hayırlı bereketli işler diliyorum. Herkes hayırlı bereketli işler. Günaydın Tolga Dünyası diyor Mehmet Kaya. Sensiz geçen günüm. Erken kalkmış yol almış Mehmet Kaya. Seni bana yazdım. Erkenden yola koyulup muhtemelen kızını okula bırakmış Mehmet Kaya. Düşünmeden. Erkenden yola koyulup kızını okula bıraktıktan sonra muhtemelen eşini işe bırakacak Mehmet Kaya. Sonrasında ne diyorsunuz? Sınav alanına girecek. Direksiyon eğitim alanına, sınav alanına girecek. Direksiyon eğitimi vermeye devam edecek Mehmet Kaya. Tüm Tolga Dünyası dinleyicilerinin, tüm Mersin halkının ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan Mehmet Kaya. Sabah şeriflerinin zahir olsun. Günümüz kutlu ve mutlu.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Dalga Dünyası'nda. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik, bir telefon yakınınızda. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik yakınınızda. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Hem kaliteli, hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem hesaplı, hem ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçiliği. Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Davet edin. Tanışın, bilgi alın, anlaşma yapın, bağlantı yapın ve çalışanlarınızın ve firmanızın yemek sorununu sorun etmeyin. Sorun olmaktan çıksın. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik hizmetimizde. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Aynı zamanda Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. DM'den bilgi yazın. Hemen dönsünler, bilgi versinler ve sizin de bundan böyle yemekleriniz Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Toplu

0: organizasyonlarında da Yağmur Yemekçilik bir şekilde size ulaşın, yardımcı olsun, destek olsun. Molamızı verelim, mola dönüşü buluşalım, ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ye, ye, ye, tamam.

0: Tamam. Ya şimdi bu şarkılar, bu ve buna benzerler var biliyorsunuz böyle. Hani bunlara hip hop da deniyor, R&B de deniyor, rap de deniyor. Bunların hepsi karışık. Şimdi şu dönemde oldukça popüler. Seviliyor ama bak bu tarz şarkıların içerisinde gerçekten böyle gelecek vaat edenler, gelecekte dilimizde olacak olanlar olduğu kadar, ya emin olun çok kısa ömürlü olanlar var. Yani balon köpüğü diyorlar ya, sabun köpüğü gibi böyle hemen şey olanlar var mesela. Acayip dillerden düşmüyor gibi görünüyor ama bir bakıyorsunuz unutuluyor. Ama şey var mesela, hani bunların babası mı sayılır bilmiyorum da, du du du du du du var diye böyle. Fark var seninle benim aramda, ikimizin fark var. Yani geçtiğimiz programda da söyledim, bizim dönemimizde biraz daha olay şeydi böyle. Kartel bir numara, en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında milyonluk araba, her gün geldi bu para, sorma. Bak, o zamanlar bir kalite vardı. Almanya'dan gelen Almancı gençler böyle bandanalı, işte bol pantolonlu falan böyle. Ellerinde müzik setleri böyle, kulaklarında böyle bir kafa vardı, anlatabiliyor muyum? Yani oradaki kültür buraya geliyor. Ama şimdi inanılmaz bir hız çağındayız, iletişim ve bilgi çağındayız. Hemen buraya şey oldu yani. Mesela bunlar Amerika'nın, aslında Avrupa'nın eskileştirdiği şeyler. Eskimiş orada. Ama burada işte belli bir yaş grubu, özellikle Z kuşağı diyoruz ya, onların tükettiği ama hemen tükettiği şey. Mesela az öncekinin nasıl bir sanat eseri veya tarihi eser olmasını bekliyorsunuz ki, temem. Yani mesela şu anda bak, bir tane daha var, pelesenk. Dillere güzel pelesenk oluyor mu? Oluyor, sıkıntı yok. Yani mesela şu var bak şimdi şey. Bak bunu biliyor musunuz? Yani giriş gelişme sonuç yok. Bak şarkının içerisinde bir giriş gelişme sonuç yok. Şarkının ruhu yok. Ama fikir yok, konu yok. Anlatabildim mi? Bak şimdi. Bak şimdi. Ama şu an çocuklar üzerinde, gençler demiyorum, çocuklar üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Çünkü böyle güzelle dillere verecek olan şeyleri seviyorlar. Ya şimdi buna da R&B pop diyorlar, böyle piyasaya salınmış. Sevgili dostum Yalçın, müziğe gönlü vermiş, yıllardır müziğin içerisinde olan sevgili Yalçın Atıcı'dan bahsediyorum. Ve bu çalışmadaki ekürüz sevgili Balcı, güzel bir iş çıkarmışlar. Onlar da biraz böyle içerisinde güzel süslemişler ama yine konunun özünden kopmamışlar. Konunun özü sanat. Konunun özü müzik. Konunun özü müzik ve aşk varsa, müzik varsa aşk. Ya tamam mı? Aşk. Aşkın da birçok hali var ya. Mesela aşkın hallerinden bir tanesi kavuşmak, sevmek, sevilmek gibi şey var ya, özlem, hasret, bir en ağır da şey var ya böyle. Hasret, acı. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi. Yalçın kardeşim bunu yapmış. Ne yapmış? Ya aşk acısı çekenlere, sevgilisi tarafından terk edilenlere, belki de aldatılanlara, suçüstü yakalananlara füze atmış. Füze atmış yani. Kapansın konu. Bak. Dur bir dakika, bir şey veriyorum, fragman veriyorum, spoiler bak şimdi.
1: Helal et, kapansın konu.
0: Bunu birazdan vereceğim, tamamıyla dinleyeceğiz. Şu anda üzerine konuşup da şarkıyı hiç etmek istemiyorum. Konuşsan... Bu vesileyle sevgili dostum Yalçın Atıcı'ya ve bu projedeki ortağı Balcı'ya ve Yalçın Atıcı dostumun dostlarına...

günaydınlar. Aranızda varsa böyle aşk acısı, sevgilisini yakalamış. Mesela gitmiş mesela bir kafede oturuyor. Bir bakmış manita başkasının kollarında. İşte onlar için geliyor. Onlara. Ya eskiden şey vardı yani. Sen şerefsiz. Eskiden şey vardı. Canın çıksın insafsız. Eskiden şey vardı. Uçurumun kenarına getirin ömrü. Onlar eskiden de Yalçın bunlar da güzel yapıyordu. Ama şeyi de güzel yapıyor yani. Kapansın Nikon'u. Yalçın Atıcı'nın bu projesi tüm dinleyiciler armağan olsun. O zaman ben de şey yapayım. Yalçıncığım bu şarkı da benden sana armağan olsun. Tamam da kanka. Tamam da kanka. Tamam da kanka.

0: Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Programı bayram öncesi haftası canlı yayınlıyoruz, kayıt altına alıyoruz. Çok şanslısınız çünkü bu kayıt altına aldığımız program bayramda da Kurban Bayramı'nın ikinci gününün sabahında da yine vizyonda olacak.
2: Kıskanırım rüzgar.
1: Yine Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabahında bu programın tekrarını dinleyeceksiniz. Yani birazdan sevgili Yalçın Atıcı'nın son çalışmasını vereceğim ya mesela. Çok şanslısınız, bunu bayramda da tekrar dinleme imkanınız olacak. Aynı zamanda gün içerisinde Mersin FM'de de duyabilirsiniz, isteyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Yalçın Atıcı Fit Balcı kapansın konu. Aynı zamanda grubumuza bağlı diğer radyolarda da tesadüf etme ihtimaliniz olan güzel bir çalışma. Yalçın Atıcı Fit Balcı kapansın konu. Birazdan yayınlayacağız. Canlarım benim. Tabii bayram sabahı dinleyenlere hayırlı bayramlar, kutlu bayramlar, mutlu bayramlar olsun inşallah. Bayram marifesinin öncesinde, bayram öncesinde dinleyenlere de şimdi bayrama hazırlıklar var. Evet, anlıyorum. 9 günlük bayram tatili, tabii doğru.
3: Yarım kalır.
1: Yani insan bir heyecanlanıyor, bir kıvıl kıvıl. Özellikle sıcak memleket Mersin'de.
3: Duyguların.
1: Özellikle böyle kumlar kızmışken, hani kızgın kumlar var ya. Hani sular serinlemişken, serin sular var ya. İnsan böyle bir hakikaten de acaba mı ya falan demeden duramıyor değil mi? Hani bayramda denize girsek mi falan diye düşünenler var. Girecek olan kişi sayısının çok fazla olacağını tahmin edebiliyorum. Özellikle Mersin'imiz sıcak memleket ama yine de işte dikkat etmek gerekiyor. Ben söylüyorum arkadaşlar, havalar kötü, kol Allah korusun. Mesela şimdi bayram haftasının havasının nasıl olacağını şu an tahmin edemiyorum ama mesela bugün programın canlı yayınlanacağı, yayınlandığı günün sabahı hem Mersin hem Ankara için şiddetli yağmur uyarısında yapıldı. Tabii canım, sarı kot dediler ya. Fırtına falan olma ihtimali var dedi.

0: Yani baya baya sıkıntılı olacak dediler. Ben size diyorum, havalar güzel, havalar sıcak, denize atlayalım. Kızgın kumlar, serin sular falan, bunlar için erken. Bunlar için erken, ben söylüyorum. Havalar kötü, Allah korusun, sonra bir bilmiyorduk, duymuyorduk. Vay efendim, Tolga bizi uyarmadı falan, öyle şeylere gerek. Canlarım benim yani. Bunu belirtmiş olalım da ondan sonra şey olmasın yani.
1: Ben uzak kalmam gerektiğini anladım da seninle yakınlaşmak cazip geldi nedense. Kolay kolay vazgeçemez erkek adam severse. Saçının telini kıskanırım rüzgar

0: ihtimal daha var. O da zaman ama çok sıkıntılı bir çözüm. Sonum olur karakol.
1: Şimdi geçtiğimiz yıl, geçen sene full Ankara'dan yaptık programı. 2 yıl öncesinde, 2024 yılında. Biliyorsunuz Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeydik. 2024'te yapabildik ama geçen sene artık gelemedik. Buradaki işlerin yoğunluğu, izinlerin azlığı falan derken. Ama şimdi bak, 2024'te full oradaydık. Mersin'de yazlıktaydık. 25'te kıpırdamadık ama şimdi 26'dayız. Çift yıldayız. Bu sene yine Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sansi'de olma ihtimalimiz oldukça yüksek. Şimdilik problem yok gibi gözüküyor. İki sene önce 2024 yılında o kadar uzun kaldığımızda sevgili Wifi'ci Mehmet, Arat Wifi'den Mehmet sağ olsun bize internet sponsoru olmuşlardı. Günaydın Reis, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Sana da günaydın Wifi'ci Mehmet Müdür. Sana da hayırlı işler Wifi'ci Mehmet Müdür. Sana da bol kazançlar Wifi'ci Mehmet Müdür. Herkese hayırlı bayramlar diliyor Wifi'ci Mehmet Müdür. Herkese hayırlı sabahlar diliyor Wifi'ci Mehmet Müdür. Herkesin günaydın olsun diyor Wifi'ci Mehmet Müdür. Hayırlı sabahlar olsun. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Havalar ısındı mı? Karpuz kabuğu denize düştü mü? Ne diyorsun? Mersinli, Çeşmeli ilçesi, Liparis Sans'ta ne diyorsun? Çeşmeli ilçe değil bu arada. Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesi. Kaldırdım kadehimi. Vay be Cömert. Şafak sökmeden. Bak Yalçın'ı bilirsin sizin mahalleden. Ulanmazsın yüreğine. Bak Yalçın'ı bilirsin Toroslar ilçesinden. Yangın var hatırlar. Bak Yalçın'ı bilirsin. Duman altı kalbim. Yusuf Kılı, Çakbelen, Çavuşlu ya. Hayaller ve enkazın kaldı. Ya Arat Wifi. Geçse de. Wifi'ci Mehmet ne diyorsun? Kaybettim aklımı. Bir sponsorluk döner mi? Bir sponsorluk gelir mi? Bana değil ya. Ben dolu zaten. Benim biliyorsun yağmur yemekçilik var. Şeye böyle bizim Yalçın Atıcı'ya bir albüm sponsorluğu, bir kostüm sponsorluğu, bir internet sponsorluğu bir şey olur. Şarkıyı vermeye söz verdim ama şunu da söylemem gerekiyor ki Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Peki bugün menüyü size bırakayım, ben neler olduğunu sayayım, siz de ona göre karar verin. Bugün Yağmur Yemekçilik'te terbiyeli köfte var. Kıymalı kağıt kebabı.

0: var. Tam ekmek banmalık ha. Tam ekmek banmalık, kıymalı kağıt kebabı. Bulamadı, çıtır tavuk var. Düşmeden anlamam. Karışık kızartma var. Yıllar geçse de mantarlı savuk sote var. Var hatıralar. İslim kebabı ve kuru fasulye var. Kalbim göz göz. İkinci çeşit olarak da Antep çorbası var. Mercimek çorbası, bulgur pilavı, pirinç pilavı var. Kaybettim aklımı, bana senden bahsettim. Ne biliyorsunuz, üçüncü çeşit olarak yanında da meyve, yoğurt, şalgam, ayran, salata ve cacık var. Et hakkını helal. Yağmur Catering Yemekçilik'te üç çeşit yemek sadece 200 lira. Ne oldu, niye
1: Yağmur ya? Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: 200 lira, 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde, sadece 200 lira.

kapansın kolu, kapansın kolu, kapansın kolu. Hakkını helal et, hakkını helal et, hakkını helal et. Kapansın kolu, kapansın kolu.

0: Hemen o zaman molaya gidelim. Biten çayımızı dolduralım, tazeleyelim. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Sizin için bayram zamanı nedir?
3: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
2: Mutlu bayramlar Türkiye.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor, ediyor. Türk ve Dünya Radyosu'nun en mükemmel radyo programı Tolga Dünyası.

Ya içimizde onlarca, yüzlerce, binlerce, ya birçok insan şu anda sessiz, sedasız, sakin bir şekilde hayatına idame ediyor. Mesela nedir? Erken kalkıyor, yol alıyor, işine gidiyor. Ekmeğinin peşinde ya. Helal kazanç peşinde arkadaşım. Yani filmle fırıldakla işi yok. Yani kafası böyle cinliğe, hinliğe falan çalışmıyor. Birçoğumuz bu şekildeyiz. Ama işte ben daha önce de söyledim, bu konuyu bahsettim. Yani yeryüzünde milyarlarca insan var ya, bunların çoğunluğu rutin, işte standart. Hani çoğunluğu etsiz aşım, ağrısız başım. Yani çoğunluğu etliye sütlüye karışmam, işime bakarım falan kafasındayken, belli bir kısmı da, yani çoğunluğa yakını da şey kafasında, köşeyi dönme, çok para kazan. Yani ben Kamil'den daha kurnazım, Kamil benden daha saf kafasında. Hani benim gençliğimin ilk yıllarında üç arkadaş bir araya gelip şey yapardı ya. Bro var ya, aslında bir araba kiralamacı açacaksın, tamam mı? Bro zaten arabayı 1 milyona alıyorsun. Günlük 1000 liraya gidiyor kiraya, aylık 30 bin lira. Oğlum bir yılda kirasını çıkarttın lan. Araba kendini amorti eder oğlum. Bir yılda amorti eder. Sonra da senin araban olur. 5 tane araba alırsan 5 araban ölür. Bu benim gençliğimin ilk yıllar. O zaman sosyal medya, sanal medya bu kadar yok. O zamanlar bu şu an hayatımızda olan siteler var ya. Reklama girecek ama örnek vermek için söylemek zorundayım. Bu N11 olsun, işte Trendyol olsun, hepsi burada olsun. O zaman yok.

0: sarı site diyorlar sahibinden. Sonra bunlar çıkmaya başladı. Hani bu şekilde şeyi sorun peki bana. Gençliğin ilk yıllarında böyle konuşan insanlar sonra ne oldu diye sorun. Ne olacak baba? Hüsran yani. Şu anda çoğunluğu oto yıkamacıda çalışıyor. Yani krediyle aldığı arabanın ödeyemediği kredisini ödemeye çalışıyor. Yani o anlatıldığı gibi değil yani. Ha, 5 tane araba kiralıyorsun filo. Her gün işte 1000 lira. Bu rakamları örnek veriyorum bu arada. Her gün 1000 liraya kiraya veriyorsun. 30 gün boyunca 30.000 lira yapıyor. Bununla taksini ödüyorsun. Bir yılda kendini amorti ediyor. Bir dünya. Yok arkadaş. Öyle bir şey yok yani. Laf bu. Ama o yılların popüleriydi. Ya o yıllara bakacak olsanız o yıllarda şey vardı. Saadet zinciri. Yani şu anki şeylerin ne diyorlar, piramit, bu Seçil Erzan tarzı var ya. Onların babası Kenan Şerenoğlu. Böyle vardı. Öyle öyle öyle. Sonra işte şey çıkınca o siteler hemen insana şey, oğlum var ya biz de kuracağız siteyi var ya, paraya para demeyeceğiz, paranın o. Bir de genelde parayı bulanların argoda arkadaşlar arasında söylediği tabir belli. Paranın neye koyma ne o. Hemen yani ha, paraya para demeyeceğiz, ne diyeceğiz, pul mu diyeceğiz, akçe mi? İşte bu kafada olan insanlar her zaman kaybetmeye mahkumlar. Şimdi bir çoğumuz çalışıyoruz ediyoruz dedim ya. Çoğumuzun kendine göre ufak birikintisi vardır, birikimi vardır. Ziyneti falan vardır herhalde ya. Tamam anlıyorum yani bunu derken şey demeyin. Ne Tolga senin tuzun kuru ne ziyneti oğlum lan. Tamam şeyi kabul ediyorum. Şu an aramızda dinleyenlerin %70'inin muhtemelen kartı patlamış durumda. Hacizlikler anlıyorum, maaşlarında kesinti var. Çoğunluğu yani şeyle nasıl geçecek onu hesap edemiyor. Olmazsa ben bugün paketi almayayım, arkadaşlardan notlanırım falan. Çoğunluğunuz yani dolmuş 40 lira olmuş, dolmuşa para vermeyeyim, sabah spor yaparım şeklinde, anladım. Ama tamam da hep buna yönelik hareket edemeyebilirim. Dur biraz da şeyi söyleyeyim. Aramızda çok multimilyarder zenginler var. Hayır şeyi söyleyeceğim, birçoğumuzun birikimi falan vardır böyle. İşte ziynetli, çeyrekli, yastık altı, yarım falan. Yok mu gerçekten ya? Şöyle yapalım, siz gerçekten bir düşünün. Bir yastık altına bakın falan, birikiminiz var mı? Hatta kuyumcuya falan sorun. Alo ben sana emanet vermiş miydim ya? Bir düşünün, ben de bir mola vereyim sonra geleceğim. Bak mevzumuz bununla alakalı. Birikim, çeyrek, yarım, tam, gramsiye böyle küçük. Bu konumun bir mevzu bu. Konumuz değil yani, anlatacağım mevzu. Bu arada bilmeyenler olabilir, onları da hatırlatalım sonra şaşırmasınlar.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyam
2: Mersin FM 104.6.
0: Benim radyom
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Benim sponsorum Yağmur Yemekçiliği.

Aa, şarkı bitti, hazırlıksız yakalandım. Dur ben gene de yetiştiririm, sıkıntı yok. Aa, işte şöyle yaparız, şunu yapınca tamamdır. Ne diyorduk efendim? Çoğumuz evet, kartı patlayanlar var. Nasıl kendini toparlamaya çalışanlar var. X kartın limitiyle Y kartını, Z kartının limitiyle Y kartını, Q kartı kapatmaya çalışanlar. Ama bizim şu anda mevzumuz bu değil. Bizim mevzumuz şey. Hani işte kolay yoldan zengin olmak falan filan dedik ya. İnsanlar kolayını bulmuş ya. Mesela bundan 3-5 sene öncesinde faiz olaylarını biliyorsunuz bayağı arttı. 10 milyon liralık evi olup da 10 milyon liralık evini satıp faize verip de şu anda kirada oturan var. Valla Tolga'cığım güzel veriyor faiz. 10 milyon nereden baksan var ya 250 bin veriyor. Ya şimdi teorik olarak aslında haklı bak. Teorik olarak 10 milyonluk bir evde oturuyorsun, kira ödemiyorsun, ev senin oluyor. 10 milyonluk evi satıp şu an faizi verirsen sana ortalama 300-400 bin lira gibi bir para geliyor. Doğru aslında. Hani sen de en fazla 30-40-50 bin liralık bir evde oturabilirsin. Aylık kiradan bahsediyorum. Çok karlı oluyorsun. Bak teorik olarak böyle. Ama pratikte sen 2-3 sene öncesinde o evi sattın ya, 10 milyonluk evi. Tekrardan almaya kalktığında alamıyorsun. Şimdi teorik olarak senin hesabında hani bugün 10 milyon vardı. Sonra faizdeki paya da koydun, 5 ay sonra 11 milyon oldu. Sonra yıl bazlı söyleyeyim, bir yılda 12 oldu. İkinci yılda 14 oldu falan diye mantıklı da. Ama yani bir sürü şey. Ya bunu ekonomistler çözerler. Mesele bu değil. Mesele şu aslında. İşte bu şekilde hesap yapanlar şey diyor. Tolga'ya bak lan. 10 milyonluk evde oturuyor. Bak ben evimi sattım. 50 bin lira kira veriyorum. 10 bin lirayı bağladım baba faize. Aylık var ya 300-350 bin para geldi. 50 bin kiraya veriyorum. 300 bin karım var. Babika. Gibi bir kafa var. Yani tamam diyelim. Hani şöyle söyleyeyim. Evet doğru, sen benden daha zekisin. Kesin öyle. Kesin buna kanaat getirdim. Hani o yüzden işte yok şu işi yapalım, yok bu işi kuralım falan diyen insanlar da haklısın, sen niye yapmıyorsun diye sorular. Ben de o kadar zeka yok diyorum. Ben salağım biraz. O yüzden diyorum sen şey yap, bir yürü, bir yürü, bir sana bakalım. Olmadı bana bir iş verirsin diyorum. Kendi işletmende. Şimdi böyle bir kesim daha var arkadaşlar. Hani birikim yapan kesimden bahsediyorum. Hani böyle tasarruf yapan, yemeyen içmeyen. Yani gerçekten böyle sürekli böyle bir yatırım yapan. Hani böyle işte birikimlerini altına dönüştüren, çeyrek altın, yarım altın, tam altın yapan insanlar var. Her gün böyle kuyumcu kuyumcu gezip çeyrek ne oldu, tam ne oldu diye soranlar var. Bir de bunların içinden kuyumcularına sadık olanlar var. Yok ben değişmem. Ben aynı yerden alırım yani. Ben değiştirmem diyenler var. Bunların içerisinden de tamam edenler var. Ya işte tamam, hani atıyorum bu hafta bir çeyrek altın aldık. İyi güzel, tamam hoşumuza gider bu. Elhamdülillah diyenler var ama bunu daha da bir arttıralım. Hani bir yatırım aracına dönüştürelim. Hani buradan daha çok kâr edelim diyenler var. Bak şimdi bedava peynir fare kapanında olur. Bunu en başta biliyoruz değil mi? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bedava peynir fare kapanında, bu cepte. Şimdi bunlar sürekli aynı kuyumcuya gidiyorlar ya. Kuyumcu bunları tanıyor. İşte kim? Nezaket teyze, Kamil amca. Bunları tanıyor artık. Bunlarla arası iyi, soruyor. Kamil amca ya sen her hafta bir çeyrek alıyorsun. İyi biriktirdin galiba. Ha. Kamil amca dökülüyor da. Ne yapalım yavrum falan. Kuyumcu soruyor. Ne amca, nerede bunları saklıyorsun? Evde tehlikeli mi ya falan diyeyim damardan. Kamil amca da tehlikeli olduğunun farkında ama nasıl bir kar elde ederim diye böyle bir zarf. Yok be yavrum, biz hallediyoruz o işi falan diye. En sonunda kuyumcu bombayı patlatıyor. Ya Kamil amca olmazsa sen şu birikimleri bana ver, ben işleteyim ya. Bak vereceğim.

16'ına her ay bir altın vereyim. Tabii canım ya, düşünsene bir ay sonra 11, 2 ay sonra 12, 3 ay sonra 13 diye. Şimdi mantıklı geliyor. Şimdi baktığımız zaman aylık %10. Altın şeklinde iyi bir kar. Tabii ben bunları örnek veriyorum. Belki bakarsınız 10'a 2 diyordur belki, ne bileyim. İşte bunlardan bir tanesiyle patlamış. Bu sefer Mersin'de değil, Antalya'da. Antalya Manavgat'ta. Yine böyle bir kuyumcu. Yatırım yapan, yatırım yapmak isteyen insanlara, getirin altınlarınız bende kalsın, ben bunu çalıştırayım. Bak bende bir potansiyel var. Buraya insanlar geliyor, biz para kazanıyoruz. Bana vereceğiniz 10 altına ben her ay 2 tane daha ben vereyim falan deyip, ne bileyim, buna benzer 50 milyon lira dolandırmış insanları. 50 milyon. Şimdi baktığınız zaman ben eleştiri yapacağım. Şimdi şey diyeceksiniz. Hırsızlığın işimiz yok. Ya hırsız hırsız. Bu ayrı. Hırsız hırsızdır abi ya. Hayır, şimdi teslim olsa ne olacak ya? Yani Kamil amca ve Nezaket teyze bizden daha zeki oldukları için, evladım ben yatırımcıyım, ben büyük yatırımcıyım. Hatta şey diyen var mıdır ya, şu köşede kuyumcu var ya, benim orada istem var falan. Ya ilk başta alıyorlar ya, bunun filmi bile yapıldı arkadaşlar. Babil ya. Babil, Mısır piramidi. Piramit yani. Babil piramidi. Senin paranla, bak Nezaket teyzenin parasıyla Kamil amcaya, Kamil amcanın parasıyla bana, benim paramla Orhan'a ödeme yapıyorlar. Böyle silsile gibi gidiyor. En son bir yerde tıkanınca yatır turizm. O yüzden şey yapmayın. Hani bunun birinci önceliği ne biliyor musunuz? Af buyurun, yani daha hafif bir tabir bulamıyorum. Aç gözlü olmamak gerekiyor arkadaşlar. Tamah etmek gerekiyor, şükür etmek gerekiyor. Ha bir de bunu yapınca şey diyorlar, ben Tolga'dan daha zekiyim ha. Değilsin, kimse kimseden daha zeki, daha kurnaz, daha akıllı değil. Sadece bazılarımız biraz daha saf, biraz daha

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hep işte bütün bunlar ekonomik meselelerden ötürü geliyor başımıza. Ha, insanların dolandırılması, işte insanların kısa yoldan zengin olmaya çalışması, insanların daha fazla kar etmeye çalışması hep ekonomik yokluktan geliyor başımıza. Hep böyle işte yarın bir gün çok parasız kalırız korkusuyla. Halbuki rızkı veren Allah, rızkımızda kefir biliyorsunuz. Ya ekonominin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Soruyorum şu anda. Ekonomi o kadar kötü ki 200 liraya ne geliyor 200 liraya soruyorum. Şu an gidip bir tantuni yemek isteseniz 200 liraya zor yersiniz. Nereden baksanız iyi bir tantuni 250 liradan başlıyor. Gidip bir Adana kebabı yiyeyim deseniz 200 liraya zor yersiniz. İyi bir Adana kebabı 250-300 liradan başlıyor. Şöyle gideyim bir lahmacun gümeyim falan derseniz 200 liraya zor. İyi bir lahmacun nereden baksanız 240-250-260 sularında. Ama derseniz ki 200 liraya ne yapabiliriz? Karnımızı doyurabilir miyiz? Doyurursunuz tabii ya. Tabii ya. Yağmur Catering yemekçilik var ya. Bol bol yağ az az öde diyor ya. Bol bol ye diyor. Az az öde diyor. Aa bak inanmıyorsan bak, bak bak.
0: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek ne var? Ana yemek var. Yanında ne var? Pilavı ya da ne bileyim makarnası var. Yanında ne var? Salatası ya da istiyorsanız yoğurdu ya da istiyorsanız cacığı ya da istiyorsanız ayranı. 3 çeşit işte ana yemek, ikinci çeşit ve işte makarna veyahut da pilav, işte ne salata malata ne istiyorsan. 3 çeşit yemek yani bol bol yiyorsun ya. Yanında limon, biber ve ekmek de ikram arkadaşlar. 200. Sadece 200 liraya. Bakınız tekrar ediyorum inanmayan varsa.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası. Yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet 200 lira. Gel vatandaş gel. Bol bol ye az az öde. Bir öğün yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz vardır. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler, yılların tecrübesiyle hızlı servis. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip ediniz. Direkt mesaj yazınız, bilgi alınız. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takipleşin. Direkt

nasıl pasiva var? Guaya hamur gibi var. Yani diyor ki Tolga Dünyası çok güzel diyor. Tolga Dünyası mükemmel diyor. Biz de Tolga Dünyası'nı dinliyoruz diyor. Bırak vahva. Canlarım benim. Tamam mıyız? Görevimi yerine getirdim mi? Afyonlar patladı mı? Tamam mıyız? İş başı yapıldı mı? Tamam mıyız? Yollar alındı mı? Belli bir yol alındı mı? Tamam mıyız? Güne neşeli başlandı mı? Enerjik başlandı mı? Yüzde bir tebessüm var mı? O sabah mamurla atıldı mı böyle? Kaş çatmalar falan geride kaldı mı? Tamam mı? Bugün de görevimi yaptım mı? Yövmeyi mi hak ettim mi? Ha.

Normalde şarkının sonunda veda ederim. Bu sefer ortasında veda edeyim de kalanını dinleyelim ya. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Akşamı... Dur şarkı dinleyelim. Tam boşluğunda şey yaparım. Şimdi...

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe.

0: üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan rap tarzında. Biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu pense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler, bak ne var, bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç hem yakışıklı hem başarılı. Yapar mıyım, yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi

0: almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde

0: Acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim, canlarım benim.

Hayırlı cumalarımız olsun. Cumamız hayırlı, bereketli, mübarek olsun inşallah. Canlarım benim. Bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dualarımız ve tövbelerimiz kabul, ibadetlerimiz makbul, günahlarımız

günü yüzü suyu hürmetine. Hastalara şifa, dertlilere deva. İnşallah borçlulara eda inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine. İnşallah sevenler kavuşur, kavuşanlar seviyor. Canlarım benim, bu güzel cuma günü yüzü suyu hürmetine. İnşallah insanlar mutlu olur. Tabii canım. Aslında şey daha güzel olmaz mı ya? Bu 90'ların klasik radyo programlarında şey var ki. Şey var ya. Ninerim ki ceminizden para, kalbinizden sevgi, kolunuzdan sevgili. Yani baktığımız zaman aslında aynı amaca hizmet ediyor yani. Nedir? Nedir abi baktığımız zaman? Hani hakikaten şimdi kolunda sevgilisi olup herkes ister mi? Ben de isterim. Yani neden olmuyor? Evliyim diye olabilir belki. Ya kolumuza. Herkes ister kolumda bir sevgilisi olsun. Kalbinde bir sevgi olsun, cebinde para olsun. Kafasında dert tası olmasın. Bir de şey var 90'ların direklerinde bir tane. İnerim mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalır. Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalma. Bir de şey var. Bir de şey var yine o zamanlardan kalma. Evinim kucak dolusu sevgiler. Kamyon dolu dövmecek. Valla 90'lardan mı kaldı bilmiyorum ama insanların birbirlerine hayırlı cumalar mesajı gönderdi. Aslında bunun bir istatistiği çıkarıldı mı, araştırması yapıldı mı ya? En çok hayırlı cumalar mesajı gönderen topluluk ya da ırk ya da ülke ya da şehir, bunları bir çıkarsalar aslında. Ben yemin edemiyorum, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bence Türkiye ağır basacak. Ben herhangi bir gayrimüslimin hayırlı cumartesiler, ne bileyim ondan sonra şeyleri var ya mesela. Mesela Yahudilerinki cumartesi, Hristiyanlarınki pazar ya, özel günleri. Ben insanların birbirlerine hayırlı cumartesiler diye bir şey olmaz da. Zaten hayırlı cumartesi demezler de. Ben ne bileyim, öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Ne yapıyorlar mesela Yahudiler? Cumartesi günleri, onların özel günü. Kiliseye gidiyorlar. Ne yapıyorlar gayrimüslimler? Yani Hristiyanlar. Pazar günleri onların özel günleri. Ne yapıyorlar? Kiliseye gidiyorlar. İbadet ediyorlar yani. Değil mi? Ana baba kutsal mı? Hazreti İsa, Tanrı, bunlar ya. Bak bizim kutsalımız pazar, biz o yüzden kiliseye gidiyoruz diyor. Biz de şey hayırlı cumalanı. Hayırlı cuma. Diyorsun ibadet anne, hayırlı cumalar nitte. Diyorsun işte ellerini semaya, hayırlı cumalar hayırlı. Ya diyorsun işte abdest, secde, vaaz, hutbe, hayırlı cumalar. Canlarım benim, güzel bir cuma olsun ya. Bak hafta sonuna giriyoruz. Mükemmel haftası olan bir cuma olsun, olur mu? Yani bugün dualarımız anında kabul olsun. Derdimiz, tasamız, kederimiz olmasın. Cebimizde para olsun, kolumuzda manita olsun. Güzel bir hafta sonu geçirelim lan. Olsun değil mi? Bence olsun ya. Ha bu arada hayırlı cumalar.

0: sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce vatandaş erken kalkıp bu yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Bunların bir kısmı esnaflar. Esnaflar da erken kalkıyor, yollara koyuluyor. Bir kısmı öğrenciler. Onlar da okullarını içmeye çalışıyor. Bir kısmı işçiler işlerini içmeye çalışıyor. Bir kısmı memurlar masasına yetişmeye çalışıyor. Baktığımız zaman öyle farklı farklı yerlere geçmeye çalışan insanlar var. Bunların çoğunluğu şu anda bizi dinliyor, kulak asıyor, kulak veriyor bize. Ama biz bunların içinden bazılarını bile biliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Cumali Usta. Cumali Usta'yı tanımayanınız var mı? Tanımıyorsanız bakın şuradan tanıyabilirsiniz. Bak şu jingle'da adı geçiyor bak.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yok burada geçmiyormuş, pardon.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırnıl PTT yanında hizmetinizde.
0: İşte bak burada ismi geçiyor. Cumali Usta diyor. 31 yıllık tecrübesiyle diyor. Evet evet, Yağmur Catering yemekçilik diyor. Yani tam adı Cumali Kırmaz Usta. Bak erken kalkmış, yol almış, erkenden yola koyulmuş. Erkenden işinin başında yerini almış. Erkenden tezgahını temizlettirmiş. Teftişte şu anda. Ya 31 yıl öncesinde muhtemelen elinde bezle tezgahları siliyordu. Muhtemelen elinde süpürgeyle ortalığı temizliyordu. Muhtemelen elinde kepçeyle yemek karıştırıyordu. Muhtemelen limon doğuruyordu, biber açılıyordu falan. Yani 31 yıl önce mesleğe başladığı günlerde çıraklık yaptı da bunları yapıyordu. Ama 31 yılın sonunda artık usta olunca, bir de işletme sahibi olunca muhtemelen teftişte şu anda. Şu anda teftiş ediyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Öncelikle dükkanımızın önü süpürülmüş mü? Evet süpürülmüş, elinize sağlık. Masalarımız temiz mi? Buralar güzelliği sulanmış mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanımıza girelim bakalım. Tezgahımız temiz mi? Okey. Hemen şuralara bakıyoruz. Toplu mu? Tamam. Tezgaha bakıyoruz. Okey. Tamam. Hadi bir de mutfağa girelim bakalım. Mutfakta herkesin bonesi var. Herkesin maskesi var. Herkes hijyen kurallarını uymuş. Okey. Tencereler tamam. Kevgir, kepçe, spatula, tepsiler. Tepsi yerli yerinde. Arkadaşlar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Teftiş görevini yapıyor şu anda. Tüm bunlar söyledikten sonra muhtemelen olan şeye de gelecektir. Oradan bana bir çorba koysanız ya. Bir çorba koyun bakayım, nasıl olmuş? Çay, tuzlu limonu nasıl olmuş? Evet evet, Cumali Usta erken kalkmış, erkenden yol almış, erkenden iş yerine varmış. Şu anda günaydın, hayırlı cumalar kardeşim diye mesajını göndermiş. Sana da hayırlı cumalar Cumali Usta, sana da hayırlı işler Cumali Usta, sana da bol kazançlar Cumali Usta, sana da bol bol hayır yapıp sevap kazanacağın bir gün olsun Cumali Usta. Evet. Öncelikle biliyorsunuz ki Yağmur Catering yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu. Kahvaltıda biliyorsunuz peynirdir, zeytindir, sucuklu yumurtadır, menemendir, çorbadır. Seç beğen ye, güzel güne kahvaltıyla başla. Sonrasında sulu yemek çeşitleri. Biliyorsunuz 3 çeşit yemek diye bir tabir vardır. Lokantalarda, yemekçilik şirketlerinde vardır. Şimdi şeyi sormak lazım. Neden Yağmur Lokantası değil de Yağmur Catering yemekçilik? Çünkü toplu yemek organizasyonlarında da çözüm ortağınız oluyor ya. Çünkü iş yerlerinde de tabildot usulü servis imkanı var ya, o yüzden Yağmur Yemekçilik. Daha da büyük böyle organizasyonlara imza attığı için de Yağmur Catering yemek. Sulu yemek yani böyle üçü bir arada, üç çeşit tabildot usulü. Cumali Usta işletmeciliğinde bir de cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramı var. Evet, her cuma üç çeşit yemek yiyorsunuz ya, mesela kuru fasulye pilavcacık. Bu 200 liraya mesela, yanındaki tatlı da ücretsiz. Evet evet, ücretsiz ikram yani, ikram. Mesela birinin yanına gittiğinizde çay içer misin diye soruyor. Cumali Usta şey diyor, açlığın var mı? Yok oğlum, oradan bir puding getir, bir kelebek getir. Lütfen vaadine. Sevil, sevil. Sevil. Duyduk duymadık demeyin. Her cuma yağmur yemekçilikte bedava, bedava, bedava. Tatlı bedava. Aslında orada küçük bir detay var. Yemeklerin yanında tatlı bedava da. Siz olayı yanlış anlayıp yağmur yemekçiliğe gidip de ya biz sabah Tolga'dan duyduk bedava tatlı varmış yemeğe yanında derseniz ne yapabilir ki? Ne diyebilir? Yok öyle bir şey mi diyecek? Hayır buyurun hoş geldiniz der yani. Yani şey aranızdan böyle 10, 20, 50, 100, 200, 300'ünüz yanlış anlayıp tırmıla gidip sanayi sitesinden yağmur yemekçiler selam aleyküm sabah radyoda duyduk. Bedava tatlı dağıtıyormuşsunuz kardeş. Deseniz otursanız tatlıyı yeseniz mesela. Ha, ne diyebilir yani cuma üstü? Yok öyle bir şey mi der? Hayatta demez. Hayatta demez. Hatta siz gidip vallahi kardeş Tolga'dan duyduk yemeğe geldik ama üzerimize de para almamışız deseniz ne diyebilir? Afiyet bal şeker olsun der. Ne ben sizin yerinizde olsam gider derim. Selamünaleyküm kardeş. Radyodan duyduk. Tatlı dağıtıyormuşsunuz bedava. Puding varmış, irmik helvası varmış. Nedir bugün? Ha, yok biz tokuz. Biz karnımız tantuni yedik biz. Bize bir tantuni. Olabilir bence. Afiyet olsun.

Şimdi bugün cuma, hayırlı cumalar. Bu cepte bu programı canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde programı tekrar yayınlanacak. Programının canlı yayınlandığı gün bayram arifesi. Bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Artık bayram konuşuluyor. Bayramda ne haberiniz? Aldınız mı biletinizi, gidiyorsunuz mu? Nedir yani bayramda plan, program var mı falan gibi durumlar var. Ama programın tekrarının dinlendiği gün muhtemelen Kurban Bayramı'nın 3. günü olmuş.

0: olacak. Artık bayram telaşı falan geride kalmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi programı bayram arifesinde dinlediğinizde evet bayramla ilgili planlar yapılıyor. Özellikle Slayer ayın planları yapılıyor. Yani bizim tercihimiz, bizim tavsiyemiz ve temennimiz o yönde. Ya umuyorum Slayer ayın planları yapılıyordur. Slayer ayın şu anlama geliyor. Doğduğu memleketin dışında çalışmaya gidenler, gurbette çalışanlar böyle bayram gibi özel günleri kendilerine fırsat bilirler. Ve bu özel günlerde de mutlaka ama mutlaka ailelerinin de büyüklerinin ve de küçüklerinin sevdiklerinin yanlarına giderler. Biz buna Sıla-i Rahim diyoruz. Yani doğduğun topraklara gitmek demek anlamına geliyor. Tabii şimdi herkesin tercihine saygı duyuyoruz ama şöyle tipler var.
1: Vallahi kardeş biz Sıla'yı özlemişiz ya. Harbiden biz anayı özlemişiz, babayı özlemişiz, kardeşi özlemişiz. Doğduğumuz toprakları özlemişiz ya. Biz bayramda Sıla-i Rahim yapacağız diyenler olduğu kadar. Yani baba bilmiyorum ya, ben de şimdi şöyle bir Bodrum'u yapsam acaba diyorum. Yani bizim Mervecanlar Bodrum'a girdim dediler. Yani Bodrum'u Çeşme'mi karar vermedim yani. Bayramda güzel olur diyorlar. Aslında Yunan'a mı kaçsak ne yapsak? Yani bu Yunan mı yapsak acaba? Gemiler falan gidiyor böyle, mavi tur falan yapılıyor böyle. Yunan'da güzel adalar var, ne yapsak acaba ya? Yani saygı duyuyoruz canım, şey yapmayın, küçümsemiyoruz ki. Olabilir yani. Bana da tercihimi sunsanız ben de Yunan'a gitmeyi tercih ederim ama tercihim sorulmuyor. Bana ya seve seve ya seve Sıla-i Rahim yani ben evet. Hayır Yunan'a gidip ne yapacağım ben şimdi yani? Hayır, tek başıma gitme tercihim olsa kabul ederim de. Biz genelde dört erkek bir arada geziyoruz. Ben, Tolgahan, Karan ve Duhan. Yani ben ve büyük oğlum ve ortanca oğlum ve küçük oğlum. Biz genelde böyle ya, anlamıyor musun? Ya muhtemelen Yunan'a şey yapmazlar yani çok da şimdi değil, bir 20-30 sene sonra. Ben takma diş kullanmaya başladığımda bu olabilir bak şu an. Bu arada hani yok Yunan yapalım, yok tur yapalım, yok gemi yapalım falan diyorsunuz da. Bak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir gemide bir virüs, hantavirüs muhabbeti vardı. Ondan sonra yine başka gemide başka bir virüs daha çıkmış. Mono mu, mono mu ne? Yani gemilerden uzak durun diyorum size bak. Bak ben size söyleyeyim, gemiler kötü kolla Allah korusun. Ya tamam bu trajikomik bir durum. Baktığınız zaman can kayıpları var, Allah rahmet etsin. Yani ama nerede çokluk neydi onun şeyi ya devamı? Nerede neydi o? Çok şok muydu? Nerede çok orada şok mu? Şey miydi? İnsanlar çok olunca herkes şok mu oluyordu? Ne bu? Ne oluyordu? Yani abicim boş verin siz Yunan'dır, Kanaryalardır, yok Maldivler'dir falan. Abicim boş verin siz ya. Yok efendim denizdir, kumsaldır. Ben şimdi de var bunlar ya. Olmazsa ne olacak ya? Hayır bir de böyle kendi kendine Yunan mı yazdık ya bilmiyorum ki. Oğlum anan soğan baban sarımsak. Sen değil mi? Kendimizi böyle jet sosyete gibi gösterip de la iki nesil üç nesil öteye gitsek nenemiz tezekle ısınıyordu, tezek yakıyordu. Burada biz biziz, aramızda yabancı yok, yanlış anlamayın ne olursunuz ya. Burada biz biziz. Yani anlayacağınız programı bayram arifesinde canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Ama bayramın üçüncü günde dinleyeceksiniz. Bir benzerlik var. Programı canlı yaptığımız günün sabahı da Cuma. Programı tekrar yayınladığımız günün sabahı da Cuma. Mesela bayramın üçüncü gününün Cuma'sında şey diyebiliriz. İkisi bir arada. Hem Kurban Bayramı hem Cuma sabahı. İki bayram. Olabilir. İki bayram. Yola çıkacak olanlar aman diyeyim aracınızın bakımını yaptırın. Aman diyeyim dinlenmeden yola koyulmayın, güzelce bir dinlenin. Aman diyeyim trafiğe çıkmadan öncesinde emniyet kemerinizi takın. Sevdiklerinizin de mutlaka şeylerini alın, önlemlerini alın. Aman diyeyim arkadaşım bak ne olursun ya. Yani kötü haberler duymayalım, kurallara uyalım, hız yapmaya gerek yok, felaket, sürat felakettir. Şey yapmayın anlatabiliyor muyum? kazasız belasız.

Edin gelin. Bir de kuralları öyle ki ceza da ödemeyin. Cezalı ateş pahası ha. O ödeyin ceza yerine. Oğluna yeni bir ayakkabı, yeni bir şapka, yeni bir pantol alırsın. Yani anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı cumalar ve bayramlar olsun inşallah.

Ya bu kayıt programlarında genelde şey yapamıyorum böyle. Instagram'a falan açıp işte ne bileyim bazen böyle telefon elimi alıp mesajlara bakamıyorum ama şimdi hızlandırılmış bir şey yapalım ya. Hızlandırılmış bir şeyler yapalım ya. Ömer de radyo başındaymış. Instagram'dan günaydın abi, hayırlı sabahlar yazmış. Sevgili Güven de radyo başında. Günaydınlar Tolga abi, bize bir şarkı yayınlar mısın demiş. Bu şarkı sana gelsin Güven. Eren dinliyormuş Eren. Günaydın abim, hayırlı sabahlar diyor. Sevgili Eren. Necati. Hayırlı sabahlar olsun Necati. Günaydın olsun Necati. Necati'ye günaydınlar. Merhabalar Tolga Bey, ben Meryem. Bir hafta önce keşfettim programınızı, keyifle dinliyorum, enerji veriyorsunuz diye. Günaydın Meryem Hanım, biraz geç kalmadınız mı ya? Biraz geç kalmadınız mı ya? Her ne kadar Cumali Usta gibi 31 yıllık tecrübem olmasa da nereden baksanız 20, 25, 30 ile yakın süredir radyo programı. Meryem birazdan diyecek. Ay ne 30 ayol, ben daha 24'üm. Şey yapacak. Peki hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sıktı şimdi. Merhabalar Tolga Bey, ben İbrahim. Biz de dinliyoruz. Bize bir günaydın der misiniz diyor. Tamam, İbrahim'e de günaydın. İbrahim'in bizi dediği kişilere de günaydın. Hayırlı sabahlar İbrahim. Günaydın olsun İbrahim. Merhabalar Tolga kardeş, ben Serdar. Hani bize bir günaydın yok mu? Hayırlı cumalar yok mu diyor. Abilerin abisi, canım abim, Serdar abim. Ya Serdar'ın durumu şey bu kardeş vardaş. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Ondan ya. Serdar, eksik olma. Ayhan'a da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ayhan, günaydın olsun. Osman, sana da hayırlı sabahlar olsun. Fatih, senin de günaydın olsun. Instagram mesajlarının bir kısmı bazılarıydı. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçiliği. İş yerlerine tabildot usulü.

0: serviste yağmur catering yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda yağmur catering yemekçilik. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur catering yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilir, direkt mesaj verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj yazıp bilgi alın, sipariş verin. Biz şimdi bir mola verelim, çayımızı alalım, gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde bir varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
12: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
18: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Hayırlı cumalar.

Şimdi şu bir gerçek ki sabahın bu saatleri insanların yollara koyulduğu, iş yerlerine doğru direksiyon salladığı zaman dilimi. Hani buna sürüş saati diyebilirsiniz, drive time diyebilirsiniz. İkisi de aynı şey zaten, drive time sürüş saati. Ya insanların yollarda olduğu zaman dilimi. Ya elimizde bununla ilgili istatistik var. Radyoların en çok dinlenildiğine inanılan zaman dilimi.

Drive time ve sürüş saatleri, yani sabahları 7-9 saatler arası, öğleden sonra akşamüstü de aslında 5-7 ama 6-8 de olabiliyor bazı büyük şehirlerde. Yani biz bunlara drive time diyoruz. Yani radyoların daha çok dinlenildiğinin düşünüldüğü zaman dilimi aslında bu. Yani zaman, saat anlamında böyle bir şey var. Gün anlamında çok fark ettiğini düşünmüyorum. Bence gün hafta içi hafta sonu olarak belki ikiye ayrılabilir. Mevsim olarak baktığımız zaman, yani şimdi şu anda mesela ilkbahar mevsimindeyiz ama programı dinlediğimiz, tekrar dinlediğimiz gün de aslında ilkbahar olacak değil mi? Evet. Yani Kurban Bayramı'nın 3. gününün sabahı da ilkbahara dahil oluyor. Ne zaman ki, bakınız şunu söyleyeyim öncelikle, Kurban Bayramı arifesinden bahsediyoruz. Daha Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günlerden. Önümüzde bir hafta sonu var. Bu hafta sonundan sonra Kurban Bayramı haftası var. Tamam, bak şimdi bunu cebe koy. Koydun mu cebe? Yani Kurban Bayramı normalde 4 gün, bir de arife günü yarım gün, 4,5 gün, tamam mı? Her sene olduğu gibi bu sene hükümet dedi ki 1,5 gün idari izin yapalım. Bunu siz kendi aranızda halledin dedi. Yani 2 hafta sonunda sayacak olursak toplamda 9 günlük bir bayram tatilimiz oldu. Bu bayram tatilimiz de 22 Mayıs Cuma günü mesai bitiyor, 23 itibariyle başlıyor, tamam mı? Yani şöyle özetleyebilirim, kafanız karışmasın. 23 Mayıs Cuma'sı ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yani Mayıs'ın son 9 günü tatil, bayram tatili, Kurban Bayramı tatili. Yani bunu düşünecek olursak Mayıs'ın son günleri dedik ya. Mayıs'tan hemen sonraki gün olan Haziran, 1 Haziran. Yani ne oluyor? Mayıs'ın son günleri aynı zamanda ilkbaharın son günleri. Yani Kurban Bayramı tatilinin sonrası Haziran, yani yaz mevsimi. Yani adım adım yaklaşıyor muyuz kızgın kumlardan serin sulara atlamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz havuz başında limonata yudumlayıp kitap okumaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz yayla mevsimine, yaylada yakmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz pikniğe gitmeye, piknikte ip atlamaya, top oynamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz saatlerce balkonda oturmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz karpuza, çileğe, incire? Adım adım yaklaşıyor muyuz kiraza, üzüme? Adım adım yaklaşıyor muyuz yaz aşklarına? Samurai. Adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor gelmekte olan ha. Harbiden var ya. Yani insan bir kımıl kımıl oluyor ha. Geldi bahar ayları, titrer gönül yok. Söyleyeyim size yani. Özellikle Akdeniz'in incisi, Güney'in birinci güzel Mersin'imizde yaşanan yazlar. Özellikle Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi güzel Mersin'imizde yaşanan aşklar. Yok lan oğlum, hep sayın lan ne yazdın? Yani özellikle Mersin'in yazını hatırlayanlar geçirsen de Dolgancım nem var ya, var ya acayip derecede sıcak oluyor ya. Yemin ediyorum acayip sıcak oluyor ya. Evet, Mersin'imizde öyle bir şey var. Çok sıcak oluyor ama klima var işte. Serin yerler var, yayla var, yazlık var. Havuz başı var, deniz kenarı var. Yani şunu söyleyebiliriz. Harbiden Mersin'imizin denizi, denizinin kenarı, plajı, kumsalı, sahili bildiğiniz cennet ya. Bildiğiniz cennet. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Alo, deniz çok güzel, gelsene. Aho. Oğlum bak, manitalar var lan, gelsene. Cemo.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani çığırtkanlık yapmış gibi olmayalım ama gel vatandaş gel. 3 çeşit yemeğe gel, lezzete gel, kaliteye gel, ekonomiye gel, güvene gel. Gel vatandaş gel. Bu devirde 200 liraya 3 çeşit yemeği kim verir? Gel vatandaş gel. Hem 200 liraya 3 çeşit doyurucu yemek hem de yanında tatlısı da ikramı. Gel vatandaş gel. Bugün Yağmur Catering yemekçilikte Hatay tava var, Hatay tava. Tam böyle ekmek banmalık. Ben sizin yerinizde olsam yanımda ekmek götürürüm bak abi. Yok şey veriyor. Yağmur yemekçilik tabii ki de yemeklerin yanında ekmek veriyor da. Geçtim. Hani belki utanırsınız ikinci istemeye. Siz koltuk altından çıkartıp banmaya. Hatay tava diyorum ya. Yağmur yemekçiliğin vereceği bir sepet ekmek biter böyle bandıra bandıra yağına böyle yam yam. Yağmur Catering yemekçilikte Hatay tava var bugün. İzmir köfte var İzmir. Ona ekmek banılmaz, o ekmek arası. Ona ekmek arası, üzerine domates, kornişon falan. Yağmur yemekçilikte patlıcan karnıyarık var bugün. Patlıcan karnıyarık. Arkadaşım bunun karnının yarıklığı ayrı bir lezzet. Patlıcan ayrı bir lezzet. Allah'ım esirgesin. Allah'ım esirgesin. Böyle patlıcanı böyle ekmeğin arasına alıyorsun ya. Tam ağzına götürürken elinin şurasından yağlar böyle dirse Allah'ım esirgesin. İçli köfte var. Bugün ne yapmışsınız abi Şampiyonlar Ligi ya? Harbiden diyorum bak, cuma günün özel şampiyonlar içli köfte diyor ya. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. İçli köfte benim kırmızı çizgimdir. İçli köfte için can alırım, can veririm. İçli köfte için arkadaşımı satarım. İçli köfte için var ya. İçli köfte için dinimi de... Hayır canım şaka o kadar. Hayır canım elhamdülillah Müslümanım. Hayır, konuyu daha çok kavrayabilmeniz anlamında söyledim. Yok yani şimdi gidip can mı alacağız yani? İçli köfte ya. Şampiyonlar Ligi'ne bakar mısınız? İçli köfte, patlıcan karnıyarık, Hatay tava, İzmir köfte. Maşallah. Bakınız, pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası, spagetti makarna. Her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Bugün yemeklerin yanında verilen muzlu puding ikramımız verdi ya. İkramımız verdi. Yani her gün 3 çeşit yemek 200 lira, bugün 4 çeşit yemek 200 lira. Yani bugün Yağmur yemekçilikte muzlu puding 200 lira, yanında 3 çeşit yemek hediye. Öyle mi? Ya, doğru duydunuz. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, tatlısı

0: Hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz efendim. Hırpalandım limeli. Biz gidelim, biz ziyaret edelim. Yolumuz Tırmıl'a düşecek. Böyle ne bileyim, Adana'dan gelirken Tırmıl uğrarız falan filan diye düşünüyorsanız. Alın size Yağmur Yemekçiliğin adresi.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet. Dalgancığım, biz bir telefon numarası alalım, bir arayalım bakalım, bir mevzu yönelim. Olmazsa bizim şirketin yemekleri oradan gelsin diyenler var ise.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Dalgancığım, numarayı kaydedemedik diyorsanız da Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderip bilgi alın ya da istiyorsanız oradan sipariş yazın. Mehmet Kaya'da radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese, güzel Mersin'den diyor. Mersin kadar güzel olmasa da güzel Ankara'dan da Mersin'e günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun. Mehmet Kaya ve ailesine ve eşine ve kızına ve anasına ve babasına ve abisine ve yengesine ve yeğenlerine ve dostlarına, iş arkadaşlarına, meslektaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Bir de öğrencilerine diyelim de şey olmasın. Öğren

0: Bir molamızı verelim. Gidelim bir ihtiyacımızı gidelim. Bir çayımızı alalım. Çayımıza limon sıkalım. Bir molamızı verip ihtiyacımızı gidelim. Sonra gelelim mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın. Birkaç dakika içerisinde burada olacağız. Hemen geliyoruz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi?

0: Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek. Eller yine kavuşacak. Hal hatır sorulacak. En sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak. Ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.

Genelde bu saate kadar görevimizi bitirmiş oluyoruz. Yani normalde erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, hani ne bileyim afyonu falan patlaması gerekenler çoktan patlamıştır ama rötar yapanlar varsa, Tolga'cığım bugün biraz geç uyandım. Geç kendime geldim. Kendime gelemedim henüz. Yani radyoyu da yeni açtım. Başım da kazan gibi. Üzerine afiyet, dün biraz fazla kaçırmışım falan filan gibi mazereti olanlar varsa, hani şu saatte hala böyle kendine gelemeyen, hala afyon patlatamayan, hala böyle moral toplayamayanlar varsa onlar için özel bir seans yapalım ya, şey yapalım. Yok ki başka hiç kimsem, yok yok yok bana, ne hallerdeyim bir bilsen, bir soru sor bana, neler neler çektim bir bilsen. Yok yok, tamam, Kandırlı Ferdi'ye bağlamayacağım ya, tamam.

Teknolojiyle aranız nasıl? Hani yakında ilgileniyor musunuz teknolojiyle? Şimdi baktığımız zaman şu dinlediğiniz radyo bile bir zamanların teknolojisi. Evet, şu anda her arabada var. Aslına bakarsanız radyoyu icat etmek, radyo yayıncılığı bir devrim ya. Bunu arabaya monte etmek ayrı bir devrim, biliyor musunuz? Hani bunu radyoyu icat eden tabii ki de çok başarılı iş yapmış. Şu anda biz bu işten ekmek yiyoruz. Çok ciddi bir sektör. İnsanlar da bu işten çok memnun oluyorlar, çok memnun kalıyorlar. İnsanlar bu işten inanılmaz karlı çıkıyorlar. Ama şimdi dediğimiz gibi sadece radyoyu bulmak değil. Mesela Edison ampulü icat etti. Elektrik olmasa ampul ne işe yarardı? Ya da elektrik icat olduğunda ampul olmasa elektrik ne işe yarardı falan diye düşünüyorum. Yani şimdi bir zamanların ciddi bir teknolojisi, ciddi bir buluşu, ciddi bir inovasyonu radyo. Hani radyo işte yayınla olmuş falan. Bunun da arabalara yerleştirilmesi. Sonra zamanla işte kaset çalar böyle küçük şeylere falan. Hani böyle yolda yürürken dinleme aparatları, telefonlara falan yerleştirmek inanılmaz bir akıl. Sonra tabii 2000'lerin başında yavaş yavaş teknoloji kendini göstermeye başlayınca radyoların pabucu dama altı falan denildi, onu bir geçti. Hala günümüzde bak, yıl olmuş 2026. Hala şey diyenler var. Konuyu çok anlamayıp da radyolar hala dinleniyor mu ya? Yok, biz kendi kendimize takılıyoruz orada. Öyle kumda oynuyor. Ya yani hala değil. Ya bunu söylerken de bak, şimdi bir zamanlar şey vardı. Bu tarihi tarih dizilerinden izlemeyin muhabbet olunca insanlar şey demeye başladı. Yok biz izlemiyoruz, biz genelde belgesel. Lan yürü git, yürü git şuradan. İnsanlar artık hani böyle izledikleri şeyle değil, izlediğini söylediği şeylerle. Mesela biz genelde National Geographic. O yüzden şimdi şey var, mesela bir ortamda bir ticaret dönüyor veya biriyle tanışıyoruz. Yani sektör mesaj bak, programı çok iyi bilen bir insan. Radyoyu çok dinleyebilir. Hala dinlemiyorum, ben dinlemiyorum. Ne dinliyorsun oğlum? İngiltere Kraliyet ailesinin hayatını anlatan belgesel. Hayır, ne dinliyor olabilirsin ya? Ben genelde böyle var ya. Bir zamanlarda şey vardı, bundan çok eski zamanlarda Tolga dinlemek biraz çekimser bir olaydı. Şey diyordu mesela, bir ortamda işte tanışıyor Tolga radyocu falan. Yok ben bilmiyorum falan. Biraz sohbet geliştirince şey diyordu mesela, bilmiyorum diye. Hocam ama sen de çok konuşuyorsun yayını. Hani dinlemiyordun lan? Hani dinlemiyordun? Oğlum ben konuşayım diye bana para veriyorlar lan. Tamam. Diyemiyorsun tabii. Yani diyemiyorsun. Bir ortamda seni, oradaki olay ne biliyor musun? Bak, senin popülariteni aşağı çekmek, kendisi o popülariteye çıkmak. Şimdi hala öyle diyenler var. Radyo dinleniyor mu gerçekten?

gerçekten hala. Yok dinlenmiyor radyo. Biz kendi kendimiz öyle. Kendimiz hala radyo dinleyen var mı ya? Yok yok. Radyo dinleyen yok oğlum. Bir babaannem dinliyor, bir anneannem. Yani teknoloji artık o kadar seviyelere geldi ki insanlar hala radyo dinleyen var mı kafasındalar yani. Yarın bir gün şey diyecekler, hala internet kullanan var mı ya? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dönemler hakikaten pahalı telefon sahibi olmak inanılmaz cool'du ya. Bak ben size bir tüyo vereyim mi? Şu anda tuşlu telefonlar var ya, akıllı olmayan telefon kullanmak inanılmaz cool. Yani çünkü öteki türlü telefon size esir alıyor. Tabii canım ya, tuşlu telefonun olsun mesela. Tabii canım, soranlara şey de, benim zekam bana yeter ya. Şimdi teknolojinin çok iyi bir şey olduğunu düşünenleriniz varsa, teknolojinin iyi tarafını, yani zamanında batının iyi tarafını almak gerekiyor deniliyordu ya, teknolojinin de iyi tarafını almak gerektiğini bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Şimdi telefon, akıllı telefon falan güzel, iyi, hoş. İşte bir de teknolojiyi yakından takip eden ev hanımları var mesela. Airfryer çıktı. Hemen alalım. Koşa koşa alalım. Ne oldu, attınız değil mi? Ne oldu? Rafın en tepesinde değil mi? Dolabın üzerinde mi? Depoya mı koydunuz? Ne yaptınız? Ha, batanın altında mı? Airfryer. Dyson. Dyson'ımız çok güzel bizim. İnanılmaz iyi. Bunlar insanların gelir seviyesini ön plana çıkartıyordu. Hani bunu yaptığınız zaman şey demek, wow, adamlara Dyson var. Bir de bir dönemin, yani şimdi hala öyle mi bilmiyorum da, bir dönemin zenginlik göstergesi robot süpürgeler. Şimdi normalde elektrik süpürgeleri biliyorsunuz, yakın tarihin teknolojisi. Elektrik süpürgeleri genelde kapıların arkasına koyulur. Hani kimse görmesin, ayıptır. Elektrik süpürgesi görünmez normalde. Biraz da eski teknolojiye gidersen el süpürgesi, biliyorsun. Çok yönlüdür ha. El süpürgesi. Benim annemin kullandığı el süpürgesi çok yönlü. Böyle önüyle şey bir, arkasına çocuk dövüyorsun. Oradan tozları hafiften böyle ıslatıyor ki toz çıkmasın abi. Sonra elektrik süpürgesi, biliyorsunuz dik süpürge falan, bir sürü şeyler çıktı. Bunlar genelde saklanır. Kapının arkasına falan olur. Merdiven altına falan. Sonra robot süpürge çıktı ya. Salonun ortasına böyle. Hani süpürge saklanıyordu, ne oldu? Robot süpürge olunca salonun ortasına böyle, televizyonun önüne. İşte Erman'cığım, biz de bir robot süpürge aldık, sağ olsun, çok akıllı bir cihaz. Robot süpürgenin maharetiyle kendiyle övünenler, çok akıllı canım. Şimdi robot süpürgemiz var diye övünenler var ya, şimdi yemediniz mi ayvayı? Şimdi yemediniz mi naneyi? Robot süpürge skandalı, size söylüyorum. Ayar yaparken bu yazılım, hani bunun içerisinde sensör, kamera falan var ya, bunu yapan yazılımcı, mühendis ayar yaparken tam 7000 kameraya erişim sağlamış. Yediniz mi nane? Evinde robot süpürge olanlar, dün gece ne yaptınız siz öyle? Evinde robot süpürge olanlar. Yok. Dün ne oldu ya öyle kanepede televizyon izlerken baya baya. Evinde robot süpürge olanlar. Abi ne oldu? Senin hanım şehir dışında değil miydi? Misafirin mi vardı dün? Baya gürültülü bir misafir. Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu ya? Erkenden çocukları uyutalım dediniz de. Ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu? Ben size diyorum, benim evimde robot süpürge yok, merak etmeyin. Benim öyle kameralı mameralı şeylerim yok ya. Yazılım mühendisi yeni robot süpürgesini oyun kumandası üretmek isterken korkunç bir açık keşfetmiş. Kendi cihazı için aldığı erişim izini dünya genelinde 7000 süpürgenin kamerasını ve mikrofonunu emrine vermiş. Düşünsene, çocuk kendine geliştiriyor. Dünya genelinde 7000. Bunların içerisinde Mersin'de varmış artık. Bilmiyorum. Bilmiyorum, evinde robot süpürge olup da geceliğin yaramazlık yapanlar varsa yakında... Yani yakında bunlar çıkar zaten Instagram'dan. Yakında benim şeyimden takip edebilirsiniz. Neyse, çok da olay teknik boyutuna girmeyeyim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Evinde elektrik süpürgesi olanların kamera erişimi kolay bir şekilde erişilebiliyormuş. Şey mi? Üzerine sofra mı örteceksin? Ne yapayım?
Üzerine bir şey mi koyacak? Kutunun arasına mı alacaksın? Kavgacığım biz hallettik o işi ya. Biz üzerine bir tane saman sereriz bu işi. İşte saman baban olmuyor ama yine de dikkat et. Ben söylüyorum size arkadaşlar. Zaman kötü kolla... Allah Allah eseri geçsin. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Robot süpürge sulanlar geçmiş olsun. Hakikaten lan bizde de robot süpürgeler çekti mi acaba lan? Teker teker araştıracaklar şimdi. Hanım şu robot süpürgeye bak bakayım kamerası nereye? Bir şey yapsana bir ya. Oradan ses geliyor mu? Bir ses. Ana bütün ses.

Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem serpme kahvaltı, hem açık büfe kahvaltı, hem böyle sucuklu yumurtalı menemenli kahvaltı Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu organizasyonlarınızda Catering üzerine iş ortağınız, çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli, hem ekonomik yemekçilik Yağmur Catering

0: ve bunu kayıtlı teaserlarla yapmak istiyorum.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Sulu yemek ve kahvaltı.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Kaliteli, hijyenik ve lezzetli yemekçiliğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Haydi bir de toplu yemek organizasyonu.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: O zaman hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Direkt mesaj yazın. Bilgi alın. Yerini merak ediyorsanız Tırmız Sanayi sitesinde hem böyle koca bir mutfak var, böyle yemekçilik mutfağı, hem böyle lokanta, restoran tarzı masa sandalye var, hem de arabaları var, böyle hızlı servis yapıyorlar. Ha, tabildot. 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik. Tırmız Sanayi sitesi sosyal tesislerinde. Hadi bir de numarasını vereyim. Kaydedemezseniz de üzülmeyin. Reklamlardan duyabilirsiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Yağmur Yemekçiliği ulaşmanın en kolay yolu Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın. Katkılarından ötürü Yağmur Yemekçiliğe teşekkür ediyoruz. Cumali Kırmaz Usta ve ailesine ve ekibine kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar.

Canlarım benim, Mısra'ya diziyor bizi zaman işte. Böyle bu hale getiriyor sanırım. Tabii ki ya. Ya eminim şu anda radyo başında dinleyip de yolunda gitmeyen şeyler olanlar vardır. Derdi tasası kederi olanlar vardır. Yani ciddi anlamda problem yaşayan, ciddi anlamda canı sıkkın, moral bozuk olan insanlar vardır ama ya uzun uzadıya terapi yapmayacağım, yaşam koçluğu yapmayacağım ama bence kısa ve öz şekilde şöyle çözebiliriz bu işi. Arkadaşlar kafanıza takmayın ya. Harbiden yani 5 saniyesine bile hükmedemediniz bu hayatta. Fırıldaklık yapmanın veya canımı sıkmanın gereği yok. Hayat bir gündür, o da bugündür arkadaşlar. Dün geçti gitti, yarın meçhul. Anın tadını çıkarın, anı yaşayın. Tabii ya. Perdeyi açtım yağmur, radyoyu açtım üstüm.

0: gözlerimin sana selamı var.
1: Her programın sonunda da söylediğim gibi canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
2: Ay Tolga, harikasın ya.
3: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alatepe.

0: petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ಇದೆಯೇ?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, Daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
13: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanya

0: Lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu olsun.

0: birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtım.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
14: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
15: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
16: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538

0: 0 988 30 00.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Bayramınızın büyük bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.

anlayamadım. Anlayınca kendim de senden utandım. Sen benim aşkımı oyun mu sandın?

kaldın, çöllerde kaldın. Ay gibi doğarken sel olup aktın, bulutlarda kaldın, çöllerde kaldın.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık. Gözün aydın, gözün aydın.

Son bir defa desem bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
6: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML

0: restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Damarsa damar iş.

0: mutlu ve neşeli bayramlar diliyoruz.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tepe Medya.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 80.

0: 22. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

gelmedim. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: saat arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız da

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: 33-AK-022.
8: Yolun açık olsun. Devam et.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Kulağının en delikanlı radyosu.
1: Mersin efendim.
2: 31 ELZ 735.
3: Yolun açık olsun. Devam et.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: zoruma gideni içime attım. Bitmesin diye bu büyü. Yüzüne vurmadan hatalarını seni bağrıma bastım. Kopamadım bile bile, içime sinmeden ayrılamadım. Biz kirlendik, sana da bana da eller dokundu. Azar azar kaybettik birbirimizi. Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdam daha. Kederim bana ders olsun.
1: Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit, ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersen bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudaklara git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git.

Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git. Gidersem, gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim. Delireceğim. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların

0: Yine yokuşa sürüyorsun her şeyi. Yine kandırıyorsun gönlümü. Ama unutma, bu son şansımız. Seni unutmak için son defa özlüyorum.
1: Mersin efendim. 104.6. 33 RM 5656.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yatak baza başlıkta.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

hep sakladım sol cebimde, kalbimin üzerinde. Hep baktım uyumadan önce, derin derin, kapanana dek yorgun gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Ölsem bile ruhum kalır dedim, bağıra bağıra söyledim, söylüyorum. Ve size vasiyet ediyorum, ne olursunuz dinleyin o resmi kefenime koymadan.

0: damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sizin için bayram zamanı nedir?
1: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
0: Mutlu bayramlar Türkiye.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 50.

0: Kahvaltı, Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet, Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Aragaz.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin FM
1: 104.9.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat,

0: Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
0: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Reklam tanıtı.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Komşuda 80

0: Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

beni ta kalbimden vurdu gidişin. Bütün umutlarım ağır yaralı. Aklımdan çıkmıyor veda edişin. Bütün duygularım ağır yaralı. Dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı.

aşkımız verirken en son nefesi. Yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün hayallerim

ayrılıp gidecek, söyle ne vardı? Sonunda aşk değil, gurur kazandı. Artık mutluluğum dünlerde kaldı. Bütün yarınlarım ağır yaralı.

dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı, bütün umutlarım

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmeniz

0: gelsin efendim.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
0: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
14: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: bakalım bu mevzuya. Sonu gelmez sözlerim. Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek. Eller yine kavuşacak. Hal hatır sorulacak. En sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
2: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya.

0: Da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yes.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınız iç. Her hali lezzetli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınız

0: Reklam tanıtır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
0: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
3: Özbay Kurtarma,

0: Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi

0: yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bu sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu olsun.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

Saygıdeğer kıymetli dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm Türkleri dansa davet ediyorum.

paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesini

0: geçmesi temennisiyle iyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Cam balkonda şok.

0: var Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bayramınızın büyük bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.
1: Mersin FM.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya

0: E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü

0: işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Mersin'in en çok

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: arayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: yokluğun çok acı verir bu kalbime. Sensizlik, sensizlik ölüm gelir bu gönlüme.
1: Mutlu ve neşeli bayramlar diliyoruz.
2: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Tepemedin.
3: Mersin FM.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle

0: günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Komşuda 89.

0: ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Damarsa damar, işte o kadar.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramı

0: yılınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak baza başlıkta.

0: Sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Vallahi var ya, bu jenerikte harika şarkılar var. Efendim, herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz arkadaşlar. Katkılarından dolayı öncelikle Erzurum'un meşhur

Cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Dileklerimizi iletiyoruz. Bugün yine bomba gibi şarkılar var listemde. Valla hazır olun arkadaşlar. İçmeden sarhoş edeceğiz sizleri. İşte onlardan bir tanesi Sevda. Radyonuzda sizlerle olacak bu güzel şarkıyı. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Ayrıca değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine, sevgili Samet Yaşar Bey'e ve ekibine armağan edelim bu güzel şarkımızı. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizle. Evet, şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Sevda ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bilemiyorum, radyonuzda sizlerle.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Vallahi var ya, zamanında bu şarkıyı ne çok çalıyorduk, ne istek geliyordu bu şarkıya var ya. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir şarkıda startımızı verdik. Sevda, bilemiyorum, radyomuzda sizlerle buluştu. Hemen akabinde Esra Özmen gelecek. Bir şarkımız vardı, hatırlar mısın? Duyunca üzülüp ağlamaz mısın? Hadi bakalım, mesajları paylaşmaya başlayalım. Sema'ya Biricik Kızından çok çok selamlar. Ömrüm anneme, onu çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin. Sıradaki bütün şarkılar canımdan, çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun bakalım, selamlarımızı gönderelim sizlere. İyi akşamlar yayınlar Fırat abi. Bu hayatta üç şeyini bozmayacağım: karakterini, kalbini, vicdanını. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Muhammed Ali Şahin, Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Yuntay, Ahmet Kossak, Onur Karakuzu'ya armağan olsun demişler. Ben Ahmet Can, sıradaki şarkı benden uzakta ama yakınımda hissettiren canım annem Fatma Nur Kızıl'a gelsin. Melek ablama, Çağla ablama, Özgül ablama, Ayşe ablama, Huriye ablama, Aysel teyzeme ve Özdemir ailesine, Sebat Avan ve onun değerlisi Burak Çetinkaya, annemin değerlisi Asel Lina'ya gelsin. Yazdığım şeyleri okuduğunuz için teşekkür ederim abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun, bizler teşekkür ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılı birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta. Hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Güzel cağ kebabınızı yiyin. Üstüne de Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın arkadaşlar. Tattık 10 numara 5 yıldız. Aile ortamı, hijyenik bir ortam, tertemiz, fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. Buradan hatırlatalım. Hadi bakalım, Esra Özmen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir şarkımız vardı, radyonuzda sizlerle olsun. Sonrasında yine burada olacağız. Mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. 0553 714 94 96, WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Selam, damara devam.
2: Güven, Allah'ına kurban.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim.

0: Esra Özmen bir şarkımız vardı. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kaskar ile birlikteliğimiz devam etmekte ve güzel bir Cevher Can yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Hayırlı yayınlar kardeşim. Fransa'daki parça öncelikle cağ kebabına, sonra sizlere ve daha sonra biricik oğlum Velihan Çelik için istiyorum ve şu sözleri söylemek istiyorum. Sabret ve şükret. Hayatın dengesi bu ikisindedir evlat diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Sen öyle bir özledim ki, seni öyle bir özledim ki sensiz olmuyor gülüm. Sensin ayakta tutan beni, inan her yaşatan sen oldun. Her zaman da bekleyeceğim. Allah büyük seni bana kavuşturana nasip eylesin. Übeyik Engin'i seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Vallahi şarkının sözüne bakmayın arkadaşlar, tamam mı? Defalarca söylüyorum, defaat kere söylüyorum. Çalan şarkılar sadece öylesine çalıyor. Siz şarkınızı armağan edin. Önemli değil. İyi yayınlar, ben Eser Linna. Sıradaki parçalar Eren Özdemir'e gelsin. Birliklerine kadar huzuru hissettiğim tek yer baba omuzudur. O sıcaklığı hissetmek en büyük dileğim. İnşallah seni çok seviyorum babam. Hep benimle kalman dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım Cevher'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Radyonuzda mükemmel bir yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim.

0: da inanmıştım sana. Nasıl da bağlanmıştım. Nasıl böyle bir ihanet yaptın bana nasıl? Lan şerefsiz, it bile sahibine ihanet etmez. Sonunda senin yaptığın şu ihanete bak be. Git, git, Allah cezanı verecek. Bundan sonra ben de seni istemiyorum. Şerefsizlik senin kaderin olmuş. Seni şerefsiz diye tüm dünyaya ilan ediyorum. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz.
1: Bu nasıl bir şarkıdır ya? Vallahi var ya. Fena, fena. Devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Şöyle bir iki mesaj okuyacağız. Çünkü reklam saatimiz yaklaşmakta. Merhaba yeniler, ben Mustafa Alpatun. Ne Ankara'nın ayazı ne de Silifke'nin poyrazı. Hangi şiir, hangi söz anlatabilir ki aşkımı senin anlattığın gibi? Şimdi sen söyle Fırat Baba, onu çok sevdim. Ay yüzlü cennet gözüm, sevdiğim deniz gireyime damardan kaybederek mesajını sonlandırmış. Bu ne güzel bir mesaj, böyle bir alkış gönderelim. Evet, hemen bir mesaj daha paylaşacağız. Sonrasında bu güzel şarkıyı sizlere baş başa bırakacağız. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den. Canım kardeşim Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dölek, Onur Buda armağan olsun demişler. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi yayınlar Fırat abi, ben Şınar Başbuğ. Bu hayattaki en büyük şansım fedakar, yürekli aslan bir babaya sahip olmak. Sıradaki bütün şarkılar aslan babam Kürşat Öze armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Haydi bakalım, Murat Kurşun ve Devran Çağlar düeti. Ahım senin olsun. Ahım senin olsun radyonuzda. Şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
2: Hep dama, full dama.
3: Ver coşkuyu kolonlar.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor

0: Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Sizin için bayram zamanı nedir?
4: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
3: Mutlu bayramlar Türkiye.
5: Reklam kazandırır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
7: Türkiye Vestel'leniyor.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
13: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
14: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak

0: de var.
1: Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Erdemli'de teknoloji

0: Ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
12: Fırat'la Damardan Kalbe.
13: İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık sevgili dostlar. Birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyor. Ve sırayı piyanist Neco alacak. Merhaba, ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun, yengem Deniz Gire'ye, Doğan Demir Yılmaz'dan Çağlanur'a, toprağımız Şule Bozdoğan'a gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Selamlar, iyi yayınlar. Yenisim sol yanım, gözlerin diyorum. Adam öyle güzel bakıyor ki kayboluyorum derinliklerinde. Hayallere akıp gidiyorum. Her baktığımda kapılıyorum. Geleceğim, seni seviyorum. Enes Işık'la sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Bitecek bu özlem, geçecek bu hasret, sevdiğim, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış abim. İyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun iki gözüm demiş sevgili Çiğdem. Selamlar sevgili Çetin'e ve Çiğdem'e ve Mert'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar denesim oğlum. Anneler ölümden korkmaz. En büyük korkuları kimsenin evladına zarar vermeyeceği korkusu. Sen iyi ki varsın. Sıradaki parça sana armağan olsun demiş.
14: Sevmek nedir bilmiyor.
13: Şarkı kral gibi bir şarkı geliyor var ya. Damardan kalbe diyoruz ya. Damardan kalbinize doğru işliyoruz bu şarkılarla.
14: Aşkımı anlamı.
13: 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım. Radyonun sesini yükseltin.
15: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: selam, damara devam.
1: Kübe, kübe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
0: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

aşkı bana anlatma. Kalbim onu çok iyi tanıyor. Yıllar önce birisi yaptı. Hala dayanıyor, hala dayanıyor. Aşkımı hiç anlamıyor. Sevmek nedir zaten bilmiyor. Yıllar yılı hep ansız gitti gideli. İşte benim kalbimi kırdı

geldi. Hala da gelmiyor. Hala da gelmiyor. Hala da gelmiyor.

piyanist Neco'yu uğurladık radyonuzdan. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bağlamayı ağlatan adam. Evet, öncelikle birincisi Orhan Gencebay, ikincisi Tahir Uçar. Benim için öyle, bilmiyorum artık sizi. Bak şimdi, bak geliyor.

0: Efendim Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı öncelikle sizlere armağan olsun. Şimdi mesajlara bakalım. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Fatma Çelik, Biricik oğlum. Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Mutluluk sebebim seni kocaman öpüyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar sevdiğim Ahmet Sakan'a. Her gün aklımda olan ilk ve son şeysin, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Özlem'inden Yandığım Canım Babam. Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok özlüyorum canım babam. Yokluğun en büyük eksikliğim. Sesini duymak için neler vermezdim. Seni çok seviyorum aslan babam demiş. Sevgili kardeşim, ara bu güzel kızı, ara. Bak, sesini duymayı istiyormuş. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş. Sensiz bir gün mektupların değil. Sen gel bana sevdiğim demiş. Hadi bakalım inşallah.
1: Sana mutluluklar verdim.
0: Haydi bakalım, o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Yükseltin radyonun sesini, var ya, yükseltin. Atlatalım mı kolonları?
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Evet, Tahir Uçar. Sarılara boyamışsın saçlarını. Radyonuzda sizlerle 0553-714-9496'dan. WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
5: Eyvallah.
6: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
7: Mersin efendim. 104.7

0: Sürat yayında.
1: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun.
2: Vallahi güzel bir şarkıydı. Sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Onu da geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Kader alacak sırayı. Radyonuzda sizler olacak. Erzurum'un cağ kebabı katırıyla. Ben Burak Çetinkaya. Benim yollarım senin için mahallenin en güzel sokağına çıkacak. Hep benim her gözyaşım sevince her nefesim adına varacak. Benim her anım seninle sonlanacak. Sen benim bitmeyen mevsimlerimsin. Tüm süredeki şarkılar Sebat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Ali Yayınlar Fırat abi ben Karaman'dan Bahri Topbay. Sıradaki tüm şarkılar Silivke'de bulunan çok değerli dayım Mehmet Kurnaz. Babaların babası Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, Engin Karahasan, Tolga Tekin, Sonerten, İbrahim Karaç ve bizi seven herkese armağan olsun demişler. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında bir şarkı daha çalma fırsatımız olsun değil mi? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun. O da değmez sana.

0: Kaderi geride bıraktık sevgili dostlar. Sevmiyorum isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşuyor ve devam ediyoruz. Ümit Besen alacak sırayı Taverne Müziği'nin üstadlarından. Ben Yusuf Bediren Arslan, Mersin Tarsus Canat Ökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Nurhan Bal ve babam Hüseyin Arslan'ın sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun demişler. Ben Zeynep Alış, sıradaki parçacığımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mersim'e armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum, her daim yanındayım diyerek mesajını sonda anlamış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı bir annenin yüreğinden koca yürekli sürmeli oğluna biricik Esmerim'e gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Ve şarkı sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. İlk saatimizi bu şarkıyla geride bırakmış olacağız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım! Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: yalvaracak.
1: Fotoselam damara devam.
2: Hep damar. Full damar.
3: Eyvallah.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için

0: 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift sıfır.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Reklam kazandırır.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi Kursu Belgesini Mersin

0: de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 50.

0: 6. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Damardan Kalbe programımız devam ediyor sevgili dostlar. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı değer imparator alacak. Duruşuna gerek yok, sözlerin var ya isimli o güzel yorumuyla. İyi yayınlar, iyi akşamlar, ben Amer. Sıradaki tüm güzel parçalar canından çok sevdiğim Erol Üşenmez için gelsin. Ayrıca sizlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar. İlkay Abukan'dan Neşe Özlem Abukan'a gelsin. Yanımda olmadığın her an kalbim senin için atmaya devam ediyor. Hasretin seni daha çok da sevmemeye sebep oluyor canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Atayurt'tan. Sultan Çelik, sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra abim Velihan Çelik ve arkadaşlarına gelsin istiyorum. Sen tam böyle mesajı okurken bir şeyler oluyor ekranda. Sen gideli evdeki kahkahalar da sustu abi. Abi diye seslendiğimde duyacağım cevap hasretinle doldu. Kardeş olmak bir ömür sürecek bir özlemin başlangıcıdır. Bazen seni çok özledim, çabuk gel abim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Merhaba Fırat Bey, ben Mersin Muhtan. Seyhan Acar, Seyhan Otomotiv, ben aileme kavuştum sonunda demiş. Vallahi ne güzel, ne güzel. Arası diğer kardeşlerimizin başına, sıradaki parça Hasan kardeşlerim, Engin Kara Arsan, Muhammed Gültekin, Mert Kasçı, Mehmet Kurnaz, Sonerten, Hakan Ustu, İbrahim Karaağaç, Suat Nalbant, Recai Sözay'a gelsin. Özgür günler gelecek inşallah demişler. Hasretin var ya. Haydi bakalım imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla kurşuna gerek yok. Sözlerin var ya isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşsun. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bu güzel şarkımızı Samet Yaşar'a ve ekibine armağan edelim. Erzurum'un cağ kebabı çalışanlarına selamlar olsun.
2: Mersin efendim.

Zindana gerek yok, hasretin var ya. İmparator yorumu, İbrahim Tatlıses. Kurşuna gerek yok, bizim o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşur. Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Fırat abi kolay gelsin, ben Hazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Aşk bazen o elini tuttuğunda sıcaklık, gözlerinde ilk baktığım o ışık demiş mesajında. İyi akşamlar, ben sizi Gaziantep'ten yazıyorum. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim babam Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun. Canım babam şunu unutma Hatice, Yeşil Yaprak, Damla Yeşil Yaprak seni çok seviyor, seni çok özledik aslan babam diyerek mesajını sonlandırmışlar. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alfatun. Sıradaki tüm güzel şarkılar amcaları Mustafa Alfatun, Muzaffer Karsal, İsmail İkinci, Lokman Yeşil Yurt'a gelsin demişler. Canım eşim Mustafa'm, hayatımın gönlümü... Günümü güzelleştiren, ömrüme ömür katanım, nefesim, seni çok seviyorum. Sıradaki parça canım eşim Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım, haydi haydi. Açalım mı radyonun seslerini tekrardan? Biliyor musunuz bu şarkıyı? Biliyorsunuzdur mutlaka. Bir şarkı Yavuz Sener yorumuyla sizlerle olacak. En mutlu günümde 0553 714 94 96, WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Fırat'a selam.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Tübe, tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Çaldığım gecelerden yıldızlarımı, umutlarımı, bir yalan farz edip umutlarımı, yaşanmış maziye geri döndüm sen. Evet, Yavuz Tener'le sizleri baş başa bıraktık arkadaşlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Arif Susam alacak. Sevdan yere batsın diyecek radyonuzda. Merhaba Fırat Bey, iyi akşamlar, yayınlar. Ben Adana'dan Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin. Seni seviyoruz amcam diyerek mesajını sonlandırmış. Hasan kardeşim, Mert Alış ve beraberinde bulunan can kardeşlerim Velihan Çelik, Yasin Şahin, Ahmet Kurt, Ali Taş, Murat Kamış, İlkay Abukan, Çağlar Kaya, hepsine selamlar demişler. Sana bir çift söz. Sıradaki tüm şarkılar Mazhar Kör'den, değerli Arslan abilerim Mustafa, özür dilerim, Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Mehmet Güney ve sana Fırat Bey istemişler. Eyvallah kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Selamlar olsun. Ben Burak Çetinkaya, sana yolculuk yapmak istiyorum. Kes yüreğine giden bir bilet. Cam kenarı, cam kenarı olsun. Sıradaki şarkı Sebahat'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Olsun bakalım. Şarkıya bakmayın bak. Yani şarkılar öylesine çalıyoruz arkadaşlar. Yani şarkının hiçbir, sözlerinin hiçbir önemi yok. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim bir küçük eşim Kadir Çelik'e gelsin. Sesini duymadığım her an biraz daha özlüyorum seni kalbim. Hep seni arıyor, seni çok seviyorum Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Allah Allah. Vallahi çok seviyorum bu Arif Susam'ı gerçekten. Yani çocukluğumdan beri büyüdüğüm sanatçılardan bir tanesi Arif Susam'dır. Bu güzel şarkı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Haydi bakalım. Ver coşkuyu kolonlara diyoruz. Ver ver. 0-553-714-94-96 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Eşer'e buradan selamlarımızı gönderelim. Selamlar.

0: selam, damara devam.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: yere bassın Ari Susam. Radyonuzda sizlerle buluşu sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey, ben... Ya şu bey olayını kaldırın arkadaşlar. Ben bey işlerini hiç sevmem. Yani Fırat deyin, Fırat abi deyin, ne bileyim, Fırat kardeş deyin. Biz marabayız ya. Bey bizi bozar. Ben Efe Yel aldı. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim. Halallarıma. Ne demek istemiş burada? Halallarıma. Armağan olsun. Asena, Seda ve Seda'ya, Serdar, sizi canımdan çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle demişler. Halalarıma demek istemiş. En sonunda canım halalarım diye de yazmış ya. Halalarıma armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz.
1: Benim sen.
0: Gelsin bakalım. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben ya yine şu bey var var. Bak yine bey var. Berivan ben. Sıradaki şarkı Ümit Boşkur ve Asena'ya gelsin. Sensiz geçen her gün sabırla sana kavuşmak ise duamın kabulü. Kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, başka mesaj okumayacağım arkadaşlar çünkü reklam saatimiz yaklaşıyor. Bu güzel şarkı sonrasında reklamları yapıştıracağız. Çok kısa bir reklam arası zaten. Reklamlar sonrasında da son yarım saatimize karşınızdayız.
1: Geldin yanım kör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim. Gidiyorum.
2: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat.

Müslüm Babacılar, hazır mısınız sevgili dostlar? Daha sonra güzel bir Müslüm Baba yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyoruz. Rabbimin duaları sizinle olsun. İyi yayınlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Tüm şarkılar tüm dinleyenlere gelsin ve eşi Hüseyin Aldemir'e gelsin. Belki hayat ettiğin kişi değilim ama belki hayal ettiğin kişi değilim ama hayal edemediğin kadar seni çok sevdim seni diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Kıbrıs'a selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar diyorum. Tarsus'tan ben İlhami Kaya. Silifke'de bulunan can dostlarım, babaların babası Sebahattin, Mert Kasapçı ve yanında bulunan tüm dostlara selam olsun. Tarsus sizinle babalar demişler. Sadık tüm şarkılar değerli kuzenim Mazhar Küre ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadın kuzen demiş. Arkadaşlar şu dakika itibariyle mesaj almıyoruz. Hemen bakıyoruz son mesaja. Son mesajın saatine baktık. Bu saatten sonra geleceğin gel. Yani en son mesajı bakmış oldum. En son mesajın sonrasına gelecek olan mesajları okumayacağım artık. Kusura bakmayın çünkü listemiz dolu.

0: İyi akşamlar, ben Sebahat Alan. Sen bana bu dünyanın veremeyeceği çaresizce söz geçmiyor kalbime. Kalbine düştüm, hala düşünüyorum. Beni tutma, sıradaki şarkılar Burak Çetinkaya'ya armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
1: Gönlümde kalmasın mutsuzlukla sevgiler.
0: Haydi bakalım Müslümcüler.
1: Sana tüm dileğim.
0: Radyonun sesini yükseltelim mi? Vallahi ben yükseltiyorum ara ara. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuza sizleri baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünce olsun.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin FM 104.6.

Ben böyle şaresiz, sen başka kollarda. Ne diyeyim sevdiğim, her şey gönlünce olsun. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sırayı Ferdi Tayfur olacak. Ferdiciler hazır mı? Ferdi deyince akla gelen iki isim var bende. Sevgili Firuze ve İbrahim Tekgöz kardeşimize buradan selamlar olsun. Bu güzel şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Bakalım mesajlara. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı abim Ümit Boşkır'a, Murat Boşkır'a armağan olsun. Canlarım, özlem sizle, hasret sizle, özgür günlerde görüşmek dileğiyle kurban olduklarım diyerek mesajını sonlandırmışlar. Yeniler Fırat abi, sıradaki şarkı Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Canım eşim, yıllar eskitecek bizi ama ben seni ilk günkü gibi seveceğim, sonsuzum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayı Mehmet Güney adına çalarsanız seviniriz demişler. Çalalım bakalım bu güzel şarkı, sizlere armağan olsun. Allah Allah! Haydi bakalım. Volümleri yükseltiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Çok iyi düşün. Radyonuzda sizlerle.

0: dost bir arkadaş. Bir dost bir arkadaş gerek insana. Olmasa derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son iki şarkımız. Hemen şöyle mesajlara bakalım. Arkadaşlar mesaj göndermeyin rica ediyorum. Evet, en son gelen mesajı ben listeye aldım. Yani beynime yazdım. Ondan sonraki gelecek olan mesajları okuyamayacağım maalesef. Çünkü bayağı bir mesaj var. Merhaba, sıradaki parça Hasan Çelik'ten Melihan Çelik'e gelsin. Kuru dalları yeşerten Rabbim seni de kırdığın yerde yeşertir elbet sabrettiğimiz sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Muhtan Nail'e Sudenaz. Sena Ejir kardeşleri sıradaki parça babam Salih Ejir için gelsin. Sizleri çok seviyorum demişler. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı çok sevdiğim babam İsmail Serdar'a, abim Baran Serdar'a, Selin Zorba'ya, Adanalı Akı'ya armağan olsun ve tüm arkadaşlara armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Ferit abi, sıradaki parça Kürşat Okulu'dan Velihan Çelik, Ahmet Çukur, Ali Asaf ve Zeynep Abidin Uyar abime armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm, ben Abdülkadir Sucu. Sıradaki tüm özgürlük şarkıları Kral Dayılarım Hasan, terbiyecisi İsmail İkinci ve Kral Baba Kartal'a armağan olsun demişler. Arkadaşlar lakap takmayın lütfen. Selam Fırat, ben Emir Nazif. Sıradaki en kıyak şarkılar dostlarım abilerim Mustafa Gök, Zeynel Abidin, Uyar Kuşçu, Ömer Eyüp, Okay Hüseyin. Yani böyle virgül koymuyorsunuz var ya, bütün isim soy isim hepsi birbirine karışıyor arkadaşlar. Hüseyin Akkaş, Sezai Sadak, Ahmet El Ahmat, Ali Toprak, Ali Asaf, Hasan, Anıl Yıldız, Selçuk Varlığı için çalsın tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, iyi günler Fırat Bey, ben Sercan Arıkan. Ne kadar tam görünsek de yarım kalan bir şeyler var içimizde. Sıradaki parça abilerim ve kardeşlerim Akli Yumtaş, Eren Tokay, Ahmet Kosak ve Onur Kağan, Karakuzu, Mahmut Kör, Doğan Erdin'e armağan olsun demişler. Olsun bakalım, hadi bakalım bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağım. Şarkımız sonrasında son şarkımız artık son mesajları paylaşacağız. Mesaj göndermiyorsunuz lütfen rica ediyorum. Daha çok mesaj var, son şarkımız var zaten. Onda da hepsini okuyup bitireceğiz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin FM 104.6.

Yıllar senindir Taverna Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Son şarkımız rahmetli İbrahim Erkal, Avuçlarında Tutamadım radyonuzda sizlerle olacak. Seren Fırat Sadık, Şarkı Bedirhan İbili'den, Burak Çetin, Kaya Sefa Çetin, Cüneyt Dursun, Can Çakı ve Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş sevgili Aynur ablamız, selamlarımızı gönderelim. Selam, iyi akşamlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkılar öncelikle aileme, yani başımın tacı Refika Sultan'ıma ve Özgül ablasının kıymetli kardeşi Esenler'e gelsin. Değerli dostlarım Fatma Nur, Çağla, Gamze, Seboş'a gelsin. Aselim'e ve anasına gelsin. Tabii ki sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Benden de sizlere gelsin. Evet, gördükleri vefayı bile inkar edecek kadar namert insanlar tanıdık. Allah'ın bir daha kıymet bilmezlerin yolunda düşürmesin bizi. Geceniz güzel olsun demişler. İyi yayınlar, ben Asel. Yine sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim, özlemini çektiğim, sevdiğim Eren Özdemir'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Nur Eser. Sıradaki şarkı arkadaşlarım ve ailem armağan olsun demişler. İyi akşamlar, en akşam oluşunda şimdi gelir diyorum. Öyle çok sevdim ki bir dakika duramıyorum ama sabrediyorum. Sıradaki şarkılar bir tanesi olan Leyla Çalışkan'a, Ömrüm Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşime armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Kalbim dünyama, yaşama sevimi, çocuklarım varlığıma armağan. Bana sevdiğim Asilim'in dediği gibi üzülmedim ki, sensizlik ne kadar zor olsa da sensiz bir dünya istemiyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Cesur Çetinkaya, sıradaki şarkı babam Burak Çetinkaya ve Sebahat ablaya armağan olsun demişler. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve çiçeğim olan, her şeyim olan anneme gelsin. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız Bakar ailesi. Babam seni çok özledim demiş. Merhaba yayınlar, ben Nisa. Sıradaki parça Muhammed Gültekin'e armağan olsun. Allah'tan ümit kesilmez diyerek mesajını sonlandırmış. Büşra'dan Mert Alış'a, seni çok seviyorum, her an aklımdasın balım diyerek mesajını sonlandırmış. İsmail İpek, sıradaki tüm şarkılar canım abim Hasan Gümüş, Burak Çetinkaya ve Erol Üşenmez'e gelsin demişler. Ben Emir Alpaltun, sıradaki güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demiş. Merhaba yayınlar, iyi akşamlar, ben İrem Alpaltun. En güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Arkadaşlar arka arkaya yazmayın. Ya var ya, 61 tane mesaj göndermiş üşenmemiz dinleyicimiz. Yani hepsi de aynı zaten. Kopyala yapıştır. Yani bunu yapacağına var ya, ilk mesajını ne zaman atmışsın bakalım şöyle. Vallahi rahat bir saat önce atmışsın bu mesajı. Şayet tekrar tekrar iletmemiş olsaydın bu mesaj çoktan okumuştu. Bak sona kaldın sevgili kardeşim. Okuyalım bakalım son mesajını. Ben Can Pınar, Can Polat Boşkur. Sıradaki şarkı Mahzen 33'teki Zeynel Boşkur, İsa Serdar, Murat Boşkur, Ümit Boşkur, Ersin Serdar, Doğan Erdin'e ve kardeşlerimize armağan olsun demişler. Lakap kullanmak yok arkadaşlar. Şifreli mesaj kullanmak yok. Rica ediyorum bakın. Ben bu mesajları anlık okuyorum, yani direkt daha önceden okumadım, yani direkt açıyorum okuyorum. İçinde böyle gizli saklı böyle şifreli mesajlar yapmayın arkadaşlar. Başımızı belaya sokmayın arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Evet, son mesajımız Fırat abim hayırdır, bugün bu şarkılar efkardan gidiyor demiş. Vallahi efkar değil ya, her zamanki gibi ya, keyfimize göre takılıyoruz yani. Biz şarkılara hiç bakmayın siz. Bakalım sevgili Çiğdem'in mesajına. Fırat abi ben geldim abi. Sen her parçada bize armağan eder misin? Çok. Vallahi her şarkıda size armağan etmeyi çok isterim sevgili kardeşim benim. Ama olmuyor maalesef. Kimseye ayrıcalık yapmıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sevgili Çetin'i de çok severim. Selamlarımı da gönderelim buradan kendisine. Ama işte öyle bir ayrıcalık yok maalesef. Evet, kısa öz olsun, seni de yormayan gerek kalmaz. Eline emeğine sağlık demiş. Vallahi hazıra konmak istiyorsun Çetin. Evet, Çetin diyorum ya. Çiğdem, mesajını atacaksın sevgili kardeşim.

0: Alacaksınız. Çetin de dinleyecek. Buradan selamlar olsun sizlere. Evet, bu gecelik birlikteliğimizin sonuna geldik. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine buradan selamlarımızı gönderelim bu güzel şarkı. Onlara armağan olsun. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduğum, sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın, selamlar olsun hepinize.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin efendim. 104.6.

tanrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah

Bu bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.

aşkının ateşi yanar derinde. Kim olsa ağlardı benim yerimde. Bir gün Etkin ölürse günün birinde, başucunda biraz kal da, başucunda biraz kal da öyle gitsin.

bugün zalim biri kalbi yok onun, çile olup dert olup

Neler, nelere söyledin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler.

Çizgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Tabii ki mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Bu güzel şarkıyı değerli iş arkadaşıma armağan ediyorum. Dinleyeceğim dedi ama ismimi geçirmedi dedi aynı zamanda. Kırmayalım şimdi, söylemeyelim ama. Aslında onun için çile çalmak istiyordum ben. Çünkü ısrarla söylüyor çok seviyorum diye ve çalmıyormuş radyomuzda çile. Bir ara onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Selamlarımızı gönderelim. Hatta geldi bir listeme göz attı böyle. O dedi uyumlu olmuş şarkılardı. teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakacağım. Yasak Sevda diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden çok güzel ve çok anlamlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bazı insanların hayatımıza girmek için değil de bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza geldiği ve bazı yollar yürünsün diye değil, nerede durmamız gerektiğini anlamamız için vardır bence aynı zamanda. O yüzden ben de artık geçmişin yükünü sırtımda taşımak yerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Belki hala içimde kırılan yerler var ama insan en çok da dağıldığı yerden yeniden toparlanmayı öğreniyor. Şimdi sessizce, kimseye bir şey kanıtlamadan sadece içime sinen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki yeni başlangıçlar büyük adımlarla değil, insanın kendine artık yeter dediği anlarda başlıyor. Severken ayrıldık. Bak bitti işte. Aklıma gelmezdi böyle bir veda. Ümit Besen, dostlar sağ olsun. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama az önceki şarkının anonsuna yönelik sert bir eleştiri almışım ama. Yani her şey şarkıyla bağlantılı olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi yayını, kendi yayın akışı. İnsan ne söylemek istiyorsa söyleyebilir. Seni... Sıkıntı yok, sizleri de dinleriz yani. Bakalım uyuyor mu uyumuyor mu? Tabii herkes böyle yapmıyor ama. İşte mesaj okuyup geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Selamlarımızı da gönderelim. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selam Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım Dertliyim parçasını istiyoruz. Şu anda servisteki arkadaşlarım için, Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar dilerim, iyi ki varsınız. Mustafa Taşkın, hayırlı cumalar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim. Of of. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki eleştirilerinizi de yani. Ama her şeyde bir cevabımız vardır. Bunu da unutmayalım lütfen. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur, Yaralıyım Dertliyim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir Devran Çağlar şarkısıyla. Şarkılar da çok güzel oldu böyle. Ardı ardına geldi. Aşırı içim esindi yani. Anlatamam bu hissi şu anda size.
1: Ağlayan kalbimin ahını dur.
0: Tabii şimdi bir şeyler konuşacağım ama şöyle söyleyenler olabilir. Şarkıyla yorum hiç uymadı diye. Yapacak bir şey yok artık. Bir noktadan sonra herkesi anlamaya çalışmaktan da yoruluyor insan. Kendini unuttuğunu fark ediyor daha sonra. O yüzden artık kırgınlık biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Ne gidenin ardından koşmanıza gerek kalıyor ne de kalmayanı tutmaya çalışmanıza. Çünkü bazen en doğru vedalar sessiz oluyor bence ve insan en çok kendi yanında huzur bulmayı öğrenince büyüyor. Huzur zaten insanın kendi içinde ya. Gerisi gerçekten boş. Bomboş. Allah Allah, şarkıya bak. İnanılmaz bir şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum.

göreceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşkı

Kilitledin ya, kilitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı İbrahim Erkal alacak ve bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin abla yayında mısın merhaba diye giriş yapmışlar. Olmaz olur mu ya Selin yayında? Merhaba, ben Uğur, sıradaki şarkı. Ben ve eşime gelsin kurban olduğum nefesim hayatım. Ayşe Nur'a selam olsun demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkı benden sizlere armağan olsun.
1: Aşık olsam sırılsıklamış,
0: hep onu sayıklasam, gönül evimde saklasam. İbrahim Erkal, Sırılsıklam. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yine harika bir şarkı girişiyle birlikteyiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Özbay Kurtar.

0: Ya bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Geleceksin diye. Bu şarkı da beni biraz öyle geçmişe götürüyor aslında. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Tabii Arif Susam yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İnsan bazen en büyük savaşı kendi içinde veriyor. Kimse görmüyor ama her gün biraz daha toparlanıyor, biraz daha güçleniyor. Kırıldığımız yerleri saklamayı değil de onlardan vazgeçmeyi öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Ya çünkü bazı yaralar kapanmıyor belki ama işte insan zamanla da o acıyla yaşamayı öğreniyor.
1: Yanımda.
0: O yüzden aslında geçmişe dönüp bakmadan sadece kendimize huzur veren şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyamasam da sen benden gitmiş olsan da.
0: Şimdi bir de mesaj paylaşalım.
1: Hala seviyorum.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Azer Bülbül'den bir şarkıyı değerli abim İsmail'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim. Ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Duygularım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Neden acı? Neden ihanet? Neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Şimdi sizleri güzel bir düetle, güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Rubat ve Mehmet Erdem düeti. Öyle bir yerdeyim ki sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Bu arada yaklaşık son bir saatimiz kalmış. Anlamıyorum, zamanın nasıl geçtiğini ben gerçekten anlamıyorum. Burada büyü var, sihir var, artık ne derseniz bilmiyorum ama kesinlikle bir şey var, bir terslik var. Hani ben yaklaşık 3 saat boyunca başka bir şey yapsam eminim ki daha uzun gelecek bu süre bana. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Yıldız Tilbe'den "Ah Bir Çocuk Olsaydım" şarkısını ablam Vahide'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.
1: Ah bir çocuk olsaydım.
0: Ben de kardeşime armağan etmek istiyorum bu güzel şarkıyı. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi eski aşkların unutulmayan sözlerin şarkısı radyonuzda. Selami Şahin yorumuyla Tanımam Senden Başka sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Dön desem yıllara geri döner mi? Rüzgarlar şarkımızı yine söyler mi diyeceğiz. Eskimeyen bir ses, aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir şarkı. Orhan Gencebay, Dönmeyen Yıllar sizlerle radyonuzda.

unut diyorsun bütün anıları. Aramızda geçen mutlu yılları. Bir kalemde mi siliyorsun bunları? Yaktın beni bir tanem göz göre göre. Senden başkasına bakmaz gözlerim. Başka elleri tutmaz ellerim. Uzun olsa da hep sanadır yollarım. Yıktın aşkımızı.

programımıza Müslüm Gürses'e devam ediyoruz. Aynı zamanda programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son iki şarkımız kaldı. Çok güzel son iki şarkımız hatta. Öyle söyleyeyim yani, emin olabilirsiniz. Neyine güveneyim? Kalleş dünya. Neyine güveneyim? Sahte dünya diyeceğiz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kapanışımızı da Cengiz Kurtoğlu'yla yapacağız. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. O eski aşkım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerinden en harika resitalleri dinliyoruz. Tanıdık kokular. Bazı insanlar var ki hayatınıza kaç yaşınızdayken girerse girsin, onunla doğmuş gibi oluyorsunuz. Sanki o olmadan hiçbir şey yapamayacak gibi oluyorsunuz. Zaten onlardan ayrı düştüğünüzde de ne kahvaltıların ne bir günün hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Aşk bir dengesizlik işi. Sensiz olmaz. Dengeye dönüşendir sevgi. Sensiz olmaz.

İşte böyle insanlardan ayrılmak da gerçekten zor. Sanki hayatınız onun elinde ve bir daha aynı hayatınıza, aynı enerjinize geri dönemeyecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Şimdi Müslüm Gürses sevda yüklü kervanlar diyecek. Evet, aşk aslında birazcık da aşkın ne kadar zor olduğunu, herkesin muradına erip de kendisinin eremediğinden bahsedecek Müslüm Baba. Şimdi sizlerle birlikte sevda yüklü kervanlar radyolarınıza ses olacak. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: Banalar Resitali devam edecek. Babalar Resitali devam ediyor.
1: Ne huzur var. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali reklamlarının ardından devam ediyor. Şimdi de İbrahim Erkal Resitali ile sizlerleyiz. Vur dibine diyecek İbrahim Erkal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Baba şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi de İbrahim Erkal, kurtuldum diyecek. Karanlıktan hep korkardım, ışığa erdim, kurtuldum. İbrahim Erkal, kurtuldum şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz programa. Hiç aklıma gelmemişti diyecek. Bazen hiç ummadığımız insanlar karşımıza çıkarlar ve işte hiç aklımıza gelmeyen duygular kalbimize yerleşiverir bir anda. Cengiz Kurtoğlu, Hiç Aklıma Gelmemişti şarkısıyla sizlerle.

Evet, bazı aşklar insanın kalbine hiç ummadığı anlarda düşüveriyor. Ama en unutulmayanları da gençlik aşkları oluyor. İşte Cengiz Kurtoğlu bir kitap içinde hala duruyor. Sana verdiğim o güller belki de. Hiç unutulur mu okul yılları diyecek. Cengiz Kurtoğlu okul yılları şarkısıyla sizi gençliğinize, gençlik aşklarınıza götürsün. Evet, ilk aşklarınızı hatırlayacağınız o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir Restler ile sizlerleyiz. Evet, lisede veya bu okul yıllarında ilk aşklar güzeldir. Sonrasındakiler de güzeldir ama işte koptu mu bir şekilde aşklarda bir daha olsun istemiyorsunuz, tanımam diyebiliyorsunuz. Son defa şöyle bir yüzüme baktım. Ne varsa hatıran kopardım attım. Kendime başka bir dünya yarattım. Görsen de tanımam, koptum aşkından diyecek Selahattin Özdemir. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Selahattin Özdemir Resteli ile devam ediyoruz ama bu son şarkı. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde sizlerleydik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep ile birlikte arabeskin efsane babalarından harika resteller dinliyoruz. Şimdi de Selahattin Özdemir Gece Olunca diyecek. Nasıl ki gece olunca tüm hisler daha

artarak içimize doluyor. Nasıl ki tüm gündüzde yaşadıklarımızı o an düşünüyoruz, onu anlatacak Selahattin Özdemir. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez, kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca diyecek Selahattin Özdemir. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Hoşça kalın.

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Balar ve sitemleri.